0: Çekilmişim bir köşeye. Ben tüm alemi izliyorum. Siz bakmayın benim suskunluğuma. Ben zamanını bekliyorum. Öfkeyle kalkarsam eğer, bak zarar vermeden oturmam. Bardak zaten dolu. Sabır taşım çatladı çatlayacak. Damlayan acımam. Kralını tanımam. Damlayan acımam.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese kulak verin. Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz FM'de. Dinlemede kal. Dinlemede kal.

0: Gülpar Renault'la ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. 1. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13, Belikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. 2. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. Kilometre, telefon 311-54-14, Belikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

0: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.
1: Günaydın, birinci sayfa programına hoş geldiniz. 3 Temmuz 2026 Cuma sabahındayız. Bugün de sizlere birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri aktaracağız. Haftanın son iş gününde değerli dinleyenler, hiç vakit kaybetmiyoruz. Son dakika haberleriyle programımıza başlıyoruz değerli dinleyenler. İsrail ordusu Lübnan'la imzalanan çerçeve anlaşması, ateşkes ve Amerika-İran mutabakatına rağmen Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine hava saldırılarını gerçekleştirdi. İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine hava saldırıları düzenledi deniliyor değerli dinleyenler. Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili düzenlemeleri de içeren Uzman Erbaş Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı deniliyor. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık etti deniliyor. Yine detayları sizlere aktaracağız. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, CNN Türk'te Hürriyet Gazetesi Ankara temsilcisi Hande Fırat'ın gündeme ilişkin sorularını yanıtladı deniliyor. İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine hava saldırısı düzenledi denilmiş. Suriye'de bombalı saldırı deniliyor. Bosna Hersek 75, 12 dev adam 82 deniliyor. Amirli erkek basketbol takımı 12 dev adam FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 1. tur C grubu maçında Bosna Hersek'i deplasmanda 82-75 mağlup etti ve grubunda 5'te 5 yaptı deniliyor değerli dinleyenler.

FM programımıza başladık. Detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdüreceğiz değerli dinleyenler. Türk Tabipleri Birliği 78. Büyük Kongresi geçen hafta sonu yapılan seçimle sona ermişti. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası'nın öğrenci kantininde yapılan seçimde delegeler oylarını Merkez Konsey, Yüksek Onur Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerini seçmek için kullanmıştı. Verilen oylar sonucu seçime giren 4 gruptan ikisi birliğin Merkez Konseyi'ne üye göndermeye hak kazandı. 11 kişilik Merkez Konseyi'ne Etkin Demokratik TTB grubundan 8 isim seçilirken Tabip Odaları inisiyatifinden ise 3 isim listeye girebilmişti. TTB seçimleri sonucu 11 kişilik Merkez Konseyi'nde çoğunluğu Etkin Demokratik TTB grubuna kaptıran Tabip Odaları inisiyatifinin 3 üyesi konseyden istifa ettiklerini duyurmuş. AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri kapsayan af düzenlemesinin meclise sunulduğunu duyurdu. İşte kanun teklifinin ayrıntıları deniliyor. Ankara'nın Etimesgut ilçesinde otluk arazide çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü denilmiş. Ölü Deniz adlı stand-up gösterisi ülke gündemine oturan ve kısa süre içinde hedef haline gelen komedyen Deniz Göktaş, yurt dışı seyahatinden Türkiye'ye döndü ve havalimanında gözaltına alındı. Detay haberleri sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.

Devam ediyoruz sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı. Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 3'ü çocuk 7 kişinin yaşamını yitirdiği Rabi ve Kozmetik Fabrikası yangınına ilişkin soruşturmada tutuklanan kamu görevlilerinden eski zabıta müdürü Cengiz Taşdemir'le zabıta müdür vekili Nizamettin Balcı ev hapsi şartıyla tahliye edildi deniliyor. Amirli erkek basketbol takımı FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde Bosna Hersek'i deplasmanda 82-75 mağlup ederek gruptaki namağlup serisini sürdürdü deniliyor. Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesi güvenlik tedbirleri arttırıldı, motokuryeler ve skuterların belirli güzergahlarda kullanımı yasaklandı, ağır tonajlı araçların petrol tankerlerinin kente girişine de geçici kısıtlama getirildi deniliyor. 2025 yılında düzenlediği iki ayrı çekin karşılıksız çıkması nedeniyle yargılandığı davada 70 milyon TL adli para cezasına çarptırılan Haluk Levent, yapılacak denetimden alnımın akıyla çıktıktan sonra Ahbap Genel Başkanlığı'nı bırakacağım ifadelerini kullanmış. Boğaziçi Üniversitesi'nde diploma mezuniyet töreni gerçekleşti. Bu törende bir öğrenci diplomasını alırken Yasin Ramazan Başaran adlı akademisyenle fotoğraf

çektirmek istemedi. Öğrenci diplomasını almak isterken akademisyen diplomayı vermemek için zorluk çıkardı. Sosyal medyada dün çok fazla karşımıza çıkan, aslında istenmeyen bir olay, bir görüntü değerli dinleyenler. Haber başlıkları, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdüreceğiz. Birinci sayfa devam edecek efendim.

0: Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardımı İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495.
1: Akdağ Madeni'nin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saçmetal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç panel bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımız da başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeni'nde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
2: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimesgut. Telefon 0501 140 6606. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532 489 6640. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0543 805 40 66. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Devam ediyoruz birinci sayfa programına. İstanbul Beykoz Belediyesi'ndeki ihale süreçlerinde usulsüzlük yaptığı iddiasıyla tutuklu yargılanan ve görevinden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaaddin Köseler, rüşvet alma ve icbar suretiyle irtikap suçlarından da tutuklandı deniliyor. Milyonlarca memur, emekli ve sosyal yardım alıcısını ilgilendiren Temmuz ayı maaş artış oranları bugün sabah saatlerinde açıklanacak Haziran ayı enflasyon verileriyle kesinlik kazanacak. 5 aylık verilere göre SSK ve Bağkur emekleri için %16.61, memurlar için ise %12.41'lik artış şimdiden netleşmiş oldu. Bakalım Haziran ayı enflasyonu ne kadar açıklanacak, TÜİK tarafından veriler doğrultusunda ve hükümet cephesinden nasıl bir açıklama gelecek, özellikle en düşük emekli maaşı konusunda bir beklenti çok ağır bir şekilde, baskın bir şekilde duruyor. Bir taraftan da memur sendikalarının memurların maaş zamları konusunda da seyyanen bir refah zammı istediğini de biliyoruz. Yine bir taraftan da yine asgari ücretle ilgili asgari ücretlinin beklentileri de artmış durumda. Bakalım bugün hükümet cephesinden konuyla ilgili bir açıklama gelecek mi? En son Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan konuyla ilgili 3 Temmuz'da mecliste AK Parti grubundan bir açıklama yapılacağını dile getirmişti değerli dinleyenler.

Efendim haber başlıkları, sıcak gelişmeleri, detay haberleri sizlere aktaracağız. Ankara'nın Çubuk ilçesinde orman yangını riskine karşı alınan tedbirler kapsamında Milli Park ve mesire alanları dışında kalan ormanlık alanlara girişler yasaklandı. Kamp ve çadır kurulmasına ise izin verilmeyecek deniliyor değerli dinleyenler. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, aldığımız tedbirler neticesinde NATO Liderler Zirvesi'ni kazasız belasız bir şekilde tamamlamayı hedefliyoruz. Bakan Çiftçi'nin açıklamaları kapsamında, zirve kapsamında 56.288 personelin görev yapacağı belirtilmiş. Kars'ta orman yangınlarının önlenmesi amacıyla izinli alanlarla yetkili kişiler dışında ormanlık alanlara girişler, 31 Ekim'e kadar yasaklandı deniliyor. Milyonlarca memur, emekli ve sosyal yardım alıcısını ilgilendiren Temmuz ayı maaş artış oranları bugün belli olacak. Haziran ayı enflasyon verileriyle kesinlik kazanmış olacak. 5 aylık verilere göre SSK ve Bağkur emekleri için %16.61, memurlar için ise %12.41'lik artış netleşmiş durumda. Bakalım bu artışların üzerine nasıl bir rakam gelecek, hep beraber göreceğiz değerli dinleyenler. Bugün yapılacak açıklamayla tabii ki bugün enflasyon verilerinin de, Haziran ayı enflasyon verilerinin de açıklanmasını bekliyoruz. Donald Trump'ın açıklamaları var. İran ihtiyaç duyduğumuz şeylerin neredeyse hepsini kabul etti. Haber başlığı var. Uzman er ve erbaşlarla ilgili düzenlemeler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. Yine bir haber başlığımızdı değerli dinleyenler.

Az sonra gazetelerimize bakacağız. Gazetelerimizdeki birinci sayfa haberlerini, detay haberlerini sizlere aktaracağız değerli dinleyenler. Öncesinde araç içi görüntü ve ses cihazlarına yeni düzenlemenin detaylarını aktaralım sizlere. Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik resmi gazetede yayımlandı. Yönetmelikle görüntü cihazı ve sürücü görüş alanı tanımları Karayolları Trafik Yönetmeliği'ne eklendi. Buna göre sürücünün izleme ve kullanma sahasında kalan ve aracın hareketi sırasında televizyon veya video yayını izlenen cihazlar görüntü cihazı olarak tanımlandı. Düzenlemeyle sürücü görüş alanı içinde kalan aksesuar ve eşyaların sürücünün karayolunu, yaya ve araç hareketlerini, trafik işaret levhalarını, cihazlarını ve yer işaretlemelerini görmesini engelleyecek şekilde bulundurulması yasaklandı, ancak direksiyon simidinin veya gösterge panelinin en üst seviyesinden itibaren 5 cm'yi aşmayacak yükseklikte ön cama monte edilen araç kamerası ve telefon tutucu görüşü engelleyici unsur olarak kabul edilmeyecek. Sürücülerin seyir halindeyken izleme ve kullanma sahası içinde kalan görüntü cihazlarında video ve televizyon yayını izlemesi yasaklanıyor. Sürüş, park veya navigasyon yardım aracılığıyla kullanılan cihazlarsa serbest, araç içi ve dışı gösteren kamera ve kayıt cihazlarının ise serbest olduğu belirtiliyor. Yine araca ilave hoparlör yasaklandı deniliyor. Araçtaki ses cihazlarının sesi araçtan dışarı taşıyacak ve kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde kullanılması yasaklandı. Ayrıca araç üreticisi tarafından belirlenen alanlar saklı kalmak üzere araçlarda ilave hoparlör, amfi, subwoofer ve benzeri ses sistemlerinin bulundurulması veya kullanılması yasaklandı. Ancak araçların bagaj kısmında ilave 1 adet maksimum 45 Hz subwooferla 1 adet maksimum 300 watt amfi bulundurulabilecek. Yine ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan M2 ve M3 sınıf araçlarda ise şoförlerin izleyemeyeceği şekilde olmak şartıyla bireysel sesli ve görüntülü cihaz bulundurulabilecek. Ancak bu cihazlar şoförler tarafından yönetilemeyecek. Yönetmelik yayımı tarihinden itibaren, yani bugünden itibaren yürürlüğe girmiş bulunuyor değerli dinleyenler.

Evet, gazetelerimize göz atacağız. Gazetelerimizin birinci sayfalarına göz atacağız. Manşet haberlerinde detaylara yer vereceğiz. Hürriyet gazetesiyle başlayacağız. Hürriyet gazetesinin manşetine baktığımızda Özlem anneye bunu anlatın deniliyor. Alkollü ve ehliyetsiz sürücü Cüneyt Bargın 10 yaşındaki Abdulbaki Alperen Cellat'a çarpıp öldürdü. 3 yıl 9 ay hapis cezası aldı. 3 ay sonra serbest kaldı. Alperen'in annesi karara isyan etti. Özlem anneye bunu anlatın haber başlığı var. %100 kusurlu olan sürücü Cüneyt Bargın'ın tahliyesi sonrası çocuğunu kaybeden anne Özlem Cellat karara isyan etti. Çocuğumun kanı yerde kalmasın, verilen cezayı kabul etmiyorum. Çocuğum suçsuz, günahsızdı. O alkollü olduğu halde çocuğuma gidip vurduğu ifadelerini kullanmış. Bu habere yer verilmiş Hürriyet gazetesinde. Hürriyet gazetesinin bu haberinin hemen yanında NATO 3.0'la yeni aşamaya geçilecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın CNN Türk'te katıldığı gece görüşü programından detaylara yer verilmiş. Enflasyona karşı petrol hesapları deniliyor. 35 canın acısı 33 yıldır taze denilmiş. Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te Madımak Oteli'nde öldürülen 33 aydın ve 2 otel görevlisi hüzünle anıldı denilmiş. Özgür Özel, Madımak insanlığa karşı bir suçtur. 33 yıldır ailelerin adalet arayışı devam ediyor ifadelerini kullandı. Kemal Kılıçdaroğlu düzenlediği basın toplantısında iç politikaya hiç değinmedi ve gazetecilerden soru almadı. Kılıçdaroğlu NATO'yu konuştu, soru istemedi deniliyor.

0: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında.
1: Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde TKDK hibe destekli banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu

0: veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim'a, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com.
1: Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli, hem uygun fiyat, hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni.
0: Evine kalite katmak isteyenler buraya.
2: Cebinizi yakmadan evinizi baştan sona yenilemek ister misiniz? Ama pahalıya değil, çok uygun fiyata, kaliteden ödün vermeden çılgın fiyatlarla.
0: Yeni sezon perdeler, rengarenk halılar, mutfağınızı şenlendirecek züccaciye ürünleri, ev tekstili ve daha fazlası sizleri bekliyor.
2: Hepsi kalite, hepsi uygun fiyatla. Tabii ki Perdecim Home konseptte.
0: Akdağ Madeninde hem şık hem de hesaplı alışveriş için adres belli.
2: Perdecim AVM, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak'ta.
0: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77. Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

Devam ediyoruz. Gazetelerimize devam ediyoruz. Bir diğer gazetemize bakacağız. Türkiye Gazetesi'ne bakacağız. Türkiye Gazetesi'nin manşetine baktığımızda Atlantik Konseyi Başkanı Kempe, Amerika Türkiye'nin önemini gördü denilmiş. Özel bir habere yer verilmiş. Hemen bu haberin yanında 500 bin konut sahibini buluyor. Kiralık konut Eylül'de başlıyor. 100 yılın konut projesi 300 sektöre doping olacak denilmiş. Senegal Dünya Kupası'nda elenmişti ve hakeme yenildik açıklamalarında bulunmuş. Öğrenci affı ilk defa başvurana deniliyor. Teklif meclise geldi denilmiş. Türk dünyası gücünü birleştirdi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu'nun açıklamaları var. Dolana dolana dolandırdılar. Bursa'da kendilerini polis diye tanıtan çete, yaşlı çifti terör soruşturması yalanıyla korkutup 2,5 ay boyunca dolandırdı denilmiş. 100 milyon çarpıp üzerine tatlı ısmarladılar denilmiş. Türkiye stratejik taşeron da değildir deniliyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları var. Hakime kafa tuttu, salondan atıldı. Yolsuzluk davasında mahkeme başkanı ısrarla itiraz edip bağıran İmamoğlu jandarma eşliğinde salondan çıkarıldı deniliyor. İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarının bölgesel istikrara hedef aldığını vurgulayan Milli Savunma Bakanlığı, Tel Aviv'e saldırıları derhal durdurun çağrısı yapmış. Kuzey Irak'ta terörsüz Türkiye zirvesi deniliyor. Türkiye gazetesinden aktaracaklarımız bu kadar.

Evet, bir kez daha haber başlıklarını aktaralım, sizlere hatırlayalım. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, CNN Türk'te Hande Fırat'ın sorularını yanıtladı. Bakan Fidan, Cumhurbaşkanımızın küresel liderlik vizyonunun çok önemli olduğunu ifade etti. F-35 yasağının kalkabileceğini dile getirdi. Türkiye'nin güçlü bir rolü olduğunu, Amerika-İran savaşını durdurmak için zamanla yarıştıklarını ve NATO zirvesiyle ilgili notlara yer vermiş Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, değerli dinleyenler. Venezuela'daki depremde korkunç görüntü saniyeler içinde yerle bir oldu deniliyor. Yapılan saldırıda ard arda tepkiler Suriye'den, Suriye'nin başkenti Şam'da bombalı saldırı Türkiye'den, bu saldırı sonrası tepki deniliyor. Amerika Başkanı Donald Trump'ın İran'la ilgili açıklamaları var. Başkan Donald Trump, İran ihtiyaç duyduğumuz şeylerin neredeyse hepsini kabul ettiği ifadelerini kullanmış. Hakkında soruşturma başlatılmıştı. Sosyal medyada yayınladığı videolarda suç unsuru tespit edilmesi üzerine hakkında soruşturma başlatılan Deniz Göktaş, yurt dışı seyahati dönüşü İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı deniliyor. AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri kapsayan af düzenlemesinin meclise sunulduğunu duyurdu. İşte kanun teklifinin ayrıntıları deniliyor. Ankara'nın Etimesgut ilçesinde otluk arazide çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü denilmiş. Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 3 çocuk 7 kişinin yaşamını yitirdiği Ravi ve Kozmetik Fabrikası yangınına ilişkin soruşturmada tutuklanan kamu görevlilerinden eski zabıta müdürü Cengiz Taşdemir'le zabıta müdür vekili Nizamettin Balcı ev hapsi şartıyla tahliye edildi deniliyor.

0: Süzgen İnşaat Malzemeleri. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güvenilir hizmetle kereste almadan önce mutlaka bize danışın. Çam kereste, Ladin kereste, Selvi kereste. Her ölçüde 5'e 10, 10'a 10, üçlük, dörtlük kalıp tahtası, çatı tahtası çeşitleri, bims, tuğla, kiremit, kum, çatı şiltesi, membran, inşaat çivisi ve tel çeşitleri, inşaat demiri çeşitleri, dış cephe köpüğü, yalıtım malzemeleri ve daha birçok ürünle hizmetinizdeyiz. Şok kampanyalar ve uygun fiyatla 50.000 TL ve üzeri alışverişimize özel çekilişe umre hediyesi ve sürpriz hediyeler. Süzgen İnşaat Malzemeleri, İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. İletişim 0544 524 73 37 0544 524 73 37.
1: Beykoz Belediyesi'ndeki ihale süreçlerinde usulsüzlük yaptığı iddiasıyla tutuklu yargılanan ve görevinden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaaddin Köseler, rüşvet alma ve icbar suretiyle irtikap suçlarından tutuklandı deniliyor. Milyonlarca memur, emekli ve sosyal yardım alıcısını ilgilendiren Temmuz ayı maaş artış oranları bugün belli olacak. Bugün Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla Temmuz ayı maaş artış oranlarının da kesinlik kazanacağı belirtilmiş. Ankara, Çubuk'ta ve Kars'ta ormanlık alanlara girişler yasaklandı deniliyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin NATO zirvesi kapsamında bir basın toplantısı, değerlendirme toplantısı haberi var. Bakan Çiftçi, zirve kapsamında 56.288 personelin görev yapacağını aktarmış değerli dinleyenler. Programımızın son bölümüne geldik. Son bölümde yurtta hava durumuna göz atacağız. Bakalım bugün yurtta hava nasıl olacak, detayları aktaralım. Yapılan son tahminlere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya, Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın güneybatısının kısa süreli ve yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, yer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin edilmekte. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güney kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor denilmiş değerli dinleyenler. Haftayı kapatıyoruz. 3 Temmuz 2026 Cuma sabahında sizlere birinci sayfa haberlerini elimizden geldiğince aktarmaya çalıştık bu programımızda ve hafta sonu tatilimiz olacak, kısa bir aramız olacak. Bizler yine pazartesi günü 6 Temmuz sabahı radyonuzda mikrofon başında olacağız. Sizlere birinci sayfa haberlerini aktarıyor olacağız. İyi hafta sonları, iyi tatiller efendim. Hoşça kalın.

Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, USB

0: havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 60 66 0507 079 2106. Efsaneleşen LS Traktör Yanmar güvencesiyle yeniden Türkiye'de. Alıç Otomotiv güvencesiyle de Yozgat'ın tamamında. 35 beygirden 105 beygire kadar 8 farklı modelimizle performans, manevra kabiliyeti ve ekonomik yakıt sarfiyatıyla katkı payı olmadan 0 faizli, 3 yıla kadar geri ödemeli ya da 0.99 veya 1.99 faiz oranlarıyla şimdi LS Traktör sahibi olmanın tam zamanı. Avantajlı kampanyalarımızdan faydalanmanız için LS Traktör Yozgat Bölge Bayi, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni ve tüm ilçe bayilerimize çay kahve içmeye bekleriz. LS Traktör, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni Merkez, İstiklal Caddesi, numara 145A, Akdağ Madeni. Akdağ Madeni Şubesi 0533 543 9763, Sarıkaya Şubesi 0538 850 9177, Sorgun Şubesi 0544 838 9720.
1: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
2: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancar Su Motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamec, Husqvarna, Solex, Ağaç Kesim Motorları, Benzinli ve Dizel Su Motorları, Bahçe Çapa Makineleri, Motorlu Çim Biçme Makineleri, Motorlu Ot Tırpanları, Eko Motorlu Testere, Süt Sağım Makineleri, Hamur Karma Makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 çift 066 0539 823 4599.
3: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik, anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik, İnşaat Mühendisi Fahrettin Cansever. Adres: İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.

0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. İş insanı Hanifi Kızıltaş, oğlu Utku'nun 5 Temmuz'daki düğün törenine sevgi evlerinde kalan çocukları davet etti. Ünlü sanatçılar Hüseyin Kağıt, Hasan Yılmaz, Dicle Dilge ve Ferhat Güzel sahne alacak. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Sivas Gürü'nde saat 18.51'de 3,7 büyüklüğünde 7 kilometre derinlikte deprem olduğunu duyurdu. Deprem hafif hissedildi, can kaybı yaşanmadı, ekipler saat araması yaptı. Bozok Spor Genel Kurul toplantısı yeterli çoğunluk sağlanamadığı için Yozgat Büyük Sinema Salonu'nda ertelendi. Yönetim, kongrenin 5 Temmuz 2026'da yapılacağını açıkladı ve sürecin sağlıklı ilerlemesi için çalışmalar sürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cahitsa yaptırımlarının kaldırılması için Türkiye ve ABD'nin güçlü irade gösterdiğini, NATO zirvesinde Trump'ın katılımının önemli olduğunu ve bölgesel barış için diplomasi çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Alzheimer hastası yaşlı kadın evinin balkonunda sık sık bağırarak yardım istiyor. Mahalle sakinleri rahatsız olurken bakıcısının ilgisizliği ve yetkililerin sessizliği vicdanları sızlatıyor.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 81 kuruştan, gram altınsa 6352 lira 66 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: 2026 yaz transfer dönemi başladı. Birçok yıldız futbolcu sözleşmeleri sona erince bonservisi elinde serbest kaldı. Yeni kulüp arıyorlar. Trabzonspor, Samet Akaydın, Melih Kabasakal, Metehan Mimaroğlu ve Thierry Karadeniz'le anlaşarak 4 transfer yaptı.
1: Hava durumu.
2: Yozgat'ta bugün parçalı ve az bulutlu hava, öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte en yüksek sıcaklık 27 derece olacak. Sorgun'da bugün parçalı ve az bulutlu hava, öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte en yüksek sıcaklık 28 dereceye ulaşacak. Sarıkaya'da bugün parçalı ve az bulutlu hava, öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte en yüksek sıcaklık 23 derece olacak. Akdağ Madeni'nde bugün parçalı ve az bulutlu hava, öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte en yüksek sıcaklık 23 derece olacak. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda, radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi, lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim, Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: Yozgat'ın Sesi, Oğuz Efendi.

0: Efendim selamlar, sevgiler, merhabalar, hayırlı sabahlar, sabah şeriflerimiz hayır olsun, hayırlı cumalar olsun. Bugün 3 Temmuz 2026 günlerden Cuma 09.05 Türkiye'nin saatleri. Bugün biraz böyle gribel enfeksiyonlar gibi böyle sesimizde soğuk su içmekten mi oluyor? Bir gariplik var. Açılır inşallah ilerleyen dakikalarda. Amcamın oğlu gibi çıkıyor sesim. Evet, bölgenin güçlü sesi, Yozgat'ın sesi Oğuz Efem burası. Bendeniz Nalan'la birliktesiniz. Keyifli, güzel bir gün geçirmemizi diliyorum. Hayırlı cumalar diliyorum. Dualarınızı bekliyoruz efendim. Erdicim Alışveriş Merkezi katkılarıyla huzurlarınızdayız programımızın ilk bölümünde. Şimdi İDAŞ yatak, baza başlık çeşitleri evlerimize hava katacak, birbirinden şık halı ve kesme halı yolluk çeşitleri, her evin ihtiyacı elektrikli ev aletleri, evlerimizi şımartacak aksesuar çeşitleri, Verkard'ın yemek takımlar, çelik setler, kahvaltı setleri, çay setleri, masa sandalye takımları, hatta masalar, bahçe mobilyaları, salıncaklar. Perdecim Alışveriş Merkezi'nde Perdecim Oni ve Halı Evi Akdağ Madeni Instagram sayfalarımızdan bizleri ziyaret edebilir dinleyenlerimiz. Dur diyorum, durmuyor. Gel diyorum, gelmiyor. Dur diyorum, durmuyor. Sus diyorum, sus diyorum. Bak.
1: Fırlarla radyolarda.
2: Yok.

hava 23 derece burada. Nem %50. Abi boğucu bir şey ya. Bugün 20-30 dereceye kadar çıkacak hava sıcaklıkları. Nem de onunla beraber tabii ki. 80'leri buluruz herhalde bugün. Evet, görelim kimler nerelerden bizlerle. 0530-034-66-66 çalışanlar, evlerinde, iş yerlerinde, araçlarında Vuz FM dinleyenler. Açın biraz sesleri, açın açın. Numarayı da yazın. Çıkarın telefonları. 0530-034-66-66.

Günaydın, günaydın. Merhabalar, hayırlı sabahlar Nalan Hanım. Güzel bir gün geçirmemiz dileğiyle. Hayırlı cumalar. Tane, tane, İsteğim Güllü'den Öğrettin Bana şarkısı. Tane. Dinleyen herkese gelsin Adem Usta. Çatlak şarkı söylüyor. Bu ıslıkçı tuttum kendime. Bu ıslığı çalıyor sadece. Bir daldırıya çalışıyor. Limon çiçeğim yaşa, doldur içeyim. Söylesene sen. Güllü'den Öğrettin Bana yaparız. Adem Usta'ya. Hulusi Ankara Almanya'dan aramızda. Anam yolda olana, selamet hasta olana, afiyet darda olana metanet nasip eyle demiş. Amin. Hayırlı cumalar, günaydın ablam. Ferdi Tayfur'dan seni diledim. Olur mu? Olur mu? Olumlu olur mu diyor. Olumlu, olumlu. Saygılar, zabit kaygısız. Arz ederim komutanım. Hemen şöyle yapalım o zaman. Güllü gelsin önce.

0: Oğuz FM reklam.
1: Aksoy Otomotiv Grup olarak Samedeut Traktör ve Biçer Döverleri Yozgat Bölge Bayiliğimizden sonra Tokat Bölge Bayiliğimizi de bünyemize katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi tercih eden tüm müşterilerimize teşekkür ederiz. 45 beygirden 340 beygire kadar yepyeni Samedeut Far serisini keşfetmek, avantajlı tekliflerimiz 0 faiz, 0.99 faiz ve 1.99 faiz oranlarıyla uygun kredi imkanıyla veya takas imkanlarımızdan yararlanmanız için siz değerli çiftçilerimizi en yakın Aksoy Otomotiv Grup şubelerine çay kahve içmeye bekleriz. Aksoy Otomotiv Grup, Merkez Sanayi Sitesi yanı Sorgun'da. İletişim 0543 893 6171 0532 664 0816.
2: Coşeroğlu İnşaat ve Tarım, her daim halkımızın yanında. Kaba inşaatınız için aradığınız ne varsa, inşaat demiri, çelik asır, çimento, tuğla, bims ve kiremit, Coşeroğlu'nda. Bir seri kafriyat ve nakliye işlerinizde profesyonel kadromuzla güvende. Arpa ve buğday gibi tarım ürünleriniz değerinde alınır ve satılır. Kışlık kömür ihtiyacınız için en kaliteli kömür çeşitleri de Coşeroğlu'nda. Coşeroğlu İnşaat ve Tarım, Fikret Coşar ve Oğulları, Baran Caddesi, Karayakup Yolu üzeri Sarıkaya. İletişim 0544 772 1595, 0544 772 1595.
3: Değerli halkımız, kombi bakımı ciddiyet ister. Gerekli belgelere sahip olmayan, yetkisiz kişilere ucuz fiyata yaptıracağınız kombi bakımı size pahalıya mal olabilir. Gönel teknik olarak yetki belgemiz ve profesyonel ekibimizle ECA, Bosch, Wisman markaları başta olmak üzere her marka model kombi tamir ve bakımı, havalı, darbeli makinelerimizle profesyonel petek temizliği, sıhhi tesisat ve kalorifer tesisatı tamir işleriniz için bir telefon kadar yakınız. Gönel Teknik, Alperen Caddesi, Vitrin Kafe karşısı Sarıkaya. İletişim Mustafa Gönen 0535 822 32 çift 0 0535 822 32 çift 0. Gönen Teknik, ek işimiz değil, tek işimiz.
4: Topaloğlu Hafriyat, her türlü hafriyat, nakliyat, zemin tesviye, dolgu, kanal açma, kanal temizliği, boru döşeme, temel, tarım, bahçe, peyzaj, moloz çekme, hayvan gübresi çekme ve dağıtımının yanı sıra kum, çakıl, briket ve tüm kaba inşaat malzemesi satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Ayrıca yükleme ve boşaltma işlerinizde forklift ihtiyacınız için de bize ulaşabilirsiniz. Boğazlayan yolu üzeri PTT ilerisi Sarıkaya. İletişim Kenan Yöndemli 0544 399 86 66, Mustafa Yöndemli 0533 616 94 04. Sağlam temeller Topaloğlu Hafriyat'la başlar.
3: Ceylan Reklam ve Dijital Baskı Merkezi, her türlü dijital baskı çeşitleri, tanıtım hizmetleri, CNC kesim, kutu harf tabela, ışıklı ışıksız tabela, totem tabela, branda tabela ve her türlü tanıtım işleriniz için bölgede reklama dair çözüm ortağınız. Ayrıca sepetli platform mincimizi uygun fiyata bizden kiralayabilirsiniz. Ceylan Reklam ve Dijital Baskı Merkezi, Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri, Seç Market karşısı Sarıkaya. İletişim Mustafa Ceylan. 0544 772 30 04 0544 772 30 04.
5: Arslan Oto Elektrik klima ve aksesuar, kamyon, tır, kepçe, traktör ve biçer döverleriniz için klima servis aracımızla olduğunuz yerde hizmet veriyoruz. Tavan kliması ve Vebosta, klima gazı dolumu, marş ve şarj tamiri, oto elektrik tadilatı, kalorifer temizliği, far iç dış temizlik, klima yedek parça, klima, kompresör ve oto aksesuarları adını aradığınız her şey. Arslan Oto Elektrik klima ve aksesuar, Harun, Baki ve Dursun Arslan. Adres: Sanayi Sitesi Orta Göbek, numara 30, Sorgun. İletişim 0554 529 45 61 0554 529 45 61.
6: Reklamları dinlediniz.
0: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.
7: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66. 0530 034 66 66.
6: Perdeciğim Alışveriş Merkezi katkılarıyla Şoför Nalan yayında.

0: Evet, geçtiğim yollardan seni dilendim sevgili Ferdi Tayfur yorumuydu, mekanlarımıza konuk ettik. Evet, Ferdi'cim alışveriş merkezi katkılarıyla huzurlarınızdayız. Evlenecekler, evini yenileyecekler, çeyize ihtiyacı olan gençler çıkın çıkın gelin Ferdi'cim. Oni ve Halıevi Akdağ Madeni Instagram sayfalarımızdan bizleri ziyaret edebilir. Buradan da kampanyalarımız, ürünlerimiz hakkında geniş bilgi sahibi olabilirsiniz. İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak, Akdağ Madeni'nde hizmetinizdeyiz. Pazara çıkan bize gelsin bugün. Salim Kizir, selamünaleyküm Oğuz Efem, Nale Hanım, ben Çökerek Devlet Hastanesi'nden. Salim Kizir, cümleten herkese hayırlı cumalar. İbrahim Tatlıses'ten, Sevda Ne Yana Düşer çalar mısınız? Bu parça bugün doğum günü olan Ankara Türk Telekom'da görev yapan dayımın oğlu Osman Sapmaz'a armağan olsun. Nice sağlıklı, huzurlu yaşları olsun diliyorum demiş. Çayır alan doğalgaz ekibi, kolay gelsin. Eyvallah kardeşim. Sizin de ipliğiniz asıldı yani. Niye gelecek 3 ayda bir işte ocak şofben suyu ödeyeceğiz yani. Kışı atlattık çıktık çok şükür. Doğal gazdan da ekipten de kurtulduk kardeşim. Ay kırık. Aa, ne işin var, tatile gittin sen de, tatile mi çıktın yoksa? Kolay gelsin, hayırlı sabahlar abla. Kırıkkale'den dinliyorum sizi. Sıradaki parça Çayır Alan'da doğal gazda çalışan Abdülkadir Yılmaz'a gelsin. Doğum günü kutlu olsun demiş. Bugün ne çok doğan olmuş. Çayır Alan doğal gazı ekibi de Kırıkkale'de var. Hatice Peker aramızda. Dur, ıslah var da ben oyun havası çaldığım zaman çatlak, tamam mı? Oyun havası çalınca ıslık çalacaksın, tamam mı? Islık dediğimde ıslık çal. Şimdi konuşuyoruz, yeri değil. Günaydın Nalan Hanım. Günaydın Hatice Peker, Baba Yağmur Köyü Sarıkaya'ya da selamlar olsun. Kurudu dalım soldu yaprağım türküsünü istiyorum ben demiş. Onu da aldım listeye. Yapalım mı bir oyun havası bu? Çocuk ıslık çalmak istiyor ama isteklerim var ya. Sevda Ne Yana Düşer'le İbrahim Tatlıses yayında.
1: Ferdi'cim alışveriş merkezi.

0: Erdinçim Alışveriş Merkezi katkılarıyla
1: Taşın sanata dönüştüğü adres Doğan Mermer ve Granit. Mermer mezar, granit mezar, basamak, küpeşte mermeri, mutfak tezgahı ve binalarınız için anahtar teslimi tüm mermer, granit işleriniz bize emanet. Ayrıca kampanyamız devam ediyor. 5 santimlik mermerden mezar yaptırana 10.000 TL değerinde 3D rölyef işleme ücretsiz. 3 santimlik mermerden mezar yaptırana 5.000 TL değerinde 2D boyutlu işleme ücretsiz. Ucuz işi pahalıya yaptırmayın. Kaliteli işi biz ucuza yapalım. Doğan Mermer ve Granit. Sarıkaya'da mermerde yükselen değer. Atasanayi sitesi B blok No 1 Sarıkaya. Erdinç Dursun. 0539 671 1510. Ahmet Emin Dursun. 0539 304 8096.
0: Erdinç Alışveriş Merkezi katkılarıyla Şoför Nalan yayında.

Ah sabah sabah iyi dertlendik. Biraz neşe, neşe, biraz hareket, biraz bir şeyler, bir şeyler lazım buraya. Görelim kimler nerelerden bizlerde. 0530 034 66 66 istek attım. Gönlümüzden geçen dinlemek istediğimiz en güzel şarkıları WhatsApp mesajlarımız aracılığıyla bize ulaştırabiliyor dinleyenlerimiz. 0530 034 66 66. Evet Perdecim Alışveriş Merkezi katkılarıyla huzurlarınızdayız. Perdecim'de yok yok arkadaşlar. Tefal ürünleri.

hemen ikinci katında arkadaşlar. 300 metrekare teşhir alanı, 1000 metrekare depo alanıyla bölgenin en iddialı halıları da Halı Evimizde.

0: Ben de Elvis abi. Şimdi herkesi oynamaya bekliyorum. Az önce dediğim gibi bu gecenin güzel çiftleri yalnız bırakmıyoruz. Hiçbir şekilde yalnız bırakmıyoruz. Bu yediğimiz yemek...
1: Yeter artık, yeter. Bize bir tane yeter.

Hocam bu düğünde çalsınlar kalınlığı. Evet, 9.45 Türkiye'nin saatleri. Gurbetçi Osman Sorgun'dan aramızda. Pardon, Sorgun'da mıyız, geldik mi? Hayırlı cumalar, hayırlı cumalar olsun efendim. Sorgun'dan Gurbetçi Osman. Almanya'da bulunan çocuklarım ve torunlarım için, ailem için, tüm sevenlerim için Yüce Dağ başında yanar bir ışık türküsünü çalarsanız çok mutlu olurum demiş. Hemen gönderiyorum. Ardından kısa bir aramız olacak. Kimden çalsam acaba? Görelim kimler nerelerden bizlerle. 0530 034 66 66 aracılığıyla iletişim kurabiliyoruz arkadaşlar. Gönlümüzden geçen, dinlemek istediğimiz en güzel türküleri, şarkıları WhatsApp mesajlarımız aracılığıyla bizlere ulaştırabileceğinizi de hatırlatmış olalım. Hüseyin Turan söylesin.

0: Yozgat Kadışehri'nde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehri'nde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehri'nde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehri'ne imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz 0542 342 0445. Sedat Deniz 0543 764 82 82.
1: Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu rot ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No 8A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 7593 0533 359 7593. Cadde Kokoreç Akdağ Madeni'nde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 544 545 0166.
0: Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 66 38. Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres Sanayi Sitesi E-Blok numara 83 Akdağ Madeni.
1: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat. Sanayi Sitesi D Blok numara 82 Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 1015 0532 521 1015.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Cemciğim, alışveriş merkezi katkılarıyla devam ediyor. Birlikteliğimiz tüm hızıyla bir yandan mesajlarımız, isteklerimiz de ulaşmaya devam ediyor. 0530-034-66-66 aracılığıyla iletişim kurabiliyoruz arkadaşlar. Günaydın, hayırlı sabahlar Nalan Hanım. Ben Akdağ Beton Tır Şoförü Uğur, sizden Güler Duman'dan Bir Ay Doğdu Karşıdan parçasını rica ediyorum şimdiden. Teşekkür ederim. Dalal parçası tamam. Çandır'dan Cemal Ercan, sizden Hüseyin Turan'dan Bir Ela Gözlü'den Şikayetim Var adlı parçayı istiyorum. Tüm dinleyenlere gelsin selamlarımla. Aleyküm selam. Çandır'a da bizden selamlar olsun. Reysam tatlı canım. Hüseyin Aydın, mesajın yarısını başka yere mi attın? Herkese gelsin yazdım. Hulusi Akar aramızda.
1: Selamünaleyküm, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalarınız olsun bütün İslam aleminin.
0: Hayırlı cumalar efendim.
1: Cuması mübarek olsun. Anan hanım, istihamı yolladım. Gide diyeceksin Hulusi abi.
0: Facebook'tan
1: yollamışsın ama ne yapayım, bu çok iyi bir şarkı. Türk olduğu için yolluyorum.
0: Ya sözlerini söyle bari.
1: Bunu da özellikle yeğenlerim Satıya, yeğenim Hatice, yeğenim Ayşe'ye gönderiyorum. Şu anda Sarıkaya'da, Fransa'dan geldi yani Hatice. Onun için özellikle
0: hoş,
1: istiyorum.
0: Hoş gelmiş.
1: Bütün dinleyicilere gelsin yani, dinleyenlere.
0: Peki.
1: Özellikle size gelsin.
0: Eyvallah.
1: Bütün bizi sevenlere gelsin. Bu diyeceksin, olmazsa tekrar yine yollarım yani istihamı. Ne bileyim, bu çok hoşuma gittiği için bunu yolladım. Buradaki olanlar da, alttaki olan resimdeki de kaynatamının kayınbaba yani.
0: Oo ne güzel, eskiler.
1: Mekanlar cennet olsun.
0: Atalar.
1: Yanımdaki de amcamın hanımı, o da mekanı cennet olsun. Üstteki de annem. Hı-hı. Yani bunun dördü mekanı cennet olsun. Hakkın rahmetine kavuştu. Dünya ahiretten göçtüre gittiler. O
0: evet.
1: Yüzden bunları yolladım. Bununla beraber. Tabii bu şeyi de ben yaptım yani. Özellikle
0: videoyu.
1: Resimleri böyle yaptım.
0: Oo, sen tamam, bu aralar maşallah. Tamam,
1: programlar güzel aynen olsun. İzini soruyorsun. İzin de inşallah 8. ay sonra oradayız Allah'tan bir şey olmazsa.
0: Hadi bakalım inşallah.
1: Allah'a emanet olun Alan Hanım.
0: Eyvallah abi. Yine Facebook'tan video göndermiş. Yarım çalar söyler başka video geçer. Ben karışmam. Yüreğimiz yorgun hayat denizinden.

liman. Böyle bitti işte aniden. Bak bu şarkının içindeki sözleri bana yazsan, sadece bir cümle alıp yazsan, bu şarkının tamamını dinleyebilirdik Hulusi abi. Yani video çok kısa kaydediyor ve biz burada ne bileyim bir anda ortada kalıyoruz. Devamı nerede? Güzel olmuş ama, eline sağlık. Evet, Hüseyin Aydın bizlerle. Günaydın Nalan abla. Günaydın, hayırlı sabahlar olsun. Sever dinliyorum. Harman parçasını çalarsanız sevinirim. Herkese gelsin. Tarlada dinliyor bizi Harman. Balya yapıyor. Balya yapıyor. Allah kolaylık versin. Yanıyor memleket cayır cayır vallahi maşallah. Çok kısık. Ses çok kısık. Şekom'da çekmiş videoyu. Bir an önce toparla. Bak terse dönerse rüzgar uçurur gider bunları bak. Çabuk ol, çabuk. Çabuk toplayın, çabuk. Dışarıda da biri diren mi oluyor, bir diren? Zamanı topluyor bir araya. İyi de bu biçerler yapmıyor mu bu işi ya? Nasıl çalışıyorsunuz? Topluyor ortaya samanı, yol yapıyor. Traktörle de makine taşıyoruz galiba. O da balyayı yapıyor büyük ihtimalle. Ağzını burnunu sar, ağzını.

Arz halim yazan bari hünkâra, Leyla Gözlü'den şikayetim var. Ne güzel bir türküymüş. Sevgili Hüseyin Turan yorumuyla mekanlarımıza konuk oldu. Harman'da çalışanlara armağanımız olsun. Harman türküsü demişsiniz ama Harman türküsü de var. Eser Eyüboğlu'yla Kerim Yağcı söylemişler. Acaba o muydu? Neyse biz bunu yollayalım. Harman'a serdiler sarı samanı radyolarımızda. Soner Bülbül. Aktaş'ta Halil Kavarı. Harman.

0: Nice halılar burada.
1: Nerede mi? Tabii ki Perdeciğim Home Concept Halı Evi'nde.
0: Kesmeye olduk mu lazım? Ölçünü geçir, istediğin kadar kestir.
1: Modern, klasik, spor, her zevke ve her eve uygun halı çeşitleri bizde.
0: Üstelik kalite yüksek, fiyatlar çok uygun.
1: Perdeciğim Home Concept. Halıda kalite, yolluk çeşitlerinde özgürlük.
0: Perdeciğim AVM Akdağ Madeninde İstiklal Caddesi Hanlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77.
2: Oğuz FM Reklam.
3: Bozkır'ın çiftliğinden kekik kokulu doğal meralarımızla sizler için yetiştirdiğimiz kuzularımızı Tarım ve Orman Bakanlığı izniyle açmış olduğumuz kasabımızda üreticiden direkt halka hijyenik bir ortamda uygun fiyata sizlerin damak zevkine sunuyoruz. Kuzu pirzola, külbastı, kaburga, kuyu tandır veya canlı olarak tüm taleplerinizi karşılayabileceğiniz çiftliğimize sizleri de bekliyoruz. Bozkır'ın çiftliği, Koççağız Köyü, Sarıkaya. İletişim Muhammed Çınar 0541 853 66 40 0541 853 66 40.
4: Çiçekler açsın, böcekler ölsün, kırlarda sevgililer
0: Duldalar Arçelik ve Şefir mağazası yenilenen yüzüyle yeni yerinde hizmetinizde. Arçelik beyaz eşya ve küçük ev aletleri, Şefir züccaciye ürünleri, Grundig ve Brown kişisel bakım ürünleri, kaçırılmayacak fırsatlar ve yüzünüzü güldürecek fiyatlarla sizleri bekliyor. Duldalar Arçelik ve Şefir mağazası Orhan Dulda, Nevzat Şener Bulvarı İş Bankası karşısı Sarıkaya. İletişim 0354 503 72 62. Kampanyalardan haberdar olmak için Duldalar Arçelik Instagram hesabımızı takipte kalın. Fırsatları kaçırmayın. Yıldızım Oto. Binek araçlarınız, traktörleriniz, kamyon veya tırınız hem daha seri olsun, hem performansı artsın, hem de daha az yakıt yaksın istiyorsanız çözümü uzaklarda aramayın. Doktor Eku EGR partikül çözümlerimizle EGR egzoz gazı geri dönüşüm valfi arıza çözümü, DPF dizel partikül filtresi arıza çözümü, AdBlue arıza çözümü, DTC arıza kodu çözümleri, hız limit çözümleri, MAP sensörü optimizasyonu, her marka, model, orijinal yedek parça ve tamir bakım servisimizle %100 müşteri memnuniyeti. Yıldızlı Moto, Atasanay Sitesi, A2 Blok numara 11 Sarıkaya. Bilgi için Emre Öztürk 0538 311 44 33 0538 311 44 33.
5: Vizyon Cephe alüminyum sistemleri olarak yapılarınıza estetik bir görünüm kazandırmaya devam ediyoruz. Her türden binalarınız ve projeleriniz için kompozit cephe giydirme, alüminyum kapı ve pencere sistemleri, Fırat Pembayeliğimizle PVC kapı ve pencere sistemleri, cam balkon, kepenk, panjur, sinek dikişleriniz için bize ulaşabilirsiniz. Cam balkon kampanyalı fiyatlarımızla bizden fiyat almadan karar vermeyin. Vizyon Cephe alüminyum sistemleri, Atasanayi Sitesi D Blok numara 14 Sarıkaya Yozgat. İletişim 0555 886 66 01 0542 684 54 48.
0: Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas Körü
6: Yozgat'ın sesi.
1: Tekinoğlu İnşaat, Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun, ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim Kenan Tekin, 0533 684 81 01. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
0: Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 2448, 0536 958 2448. Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi yanı. Telefon 0543 805 4066. Sorgun Şubesi, Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 4066. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Oğuz Efem sesi.
8: Oğuz Efem WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66.
9: Kardeşim alışveriş merkezi katkılarıyla Şoför Nalan
10: bugün
9: yayında.
10: Bugün güzel bir gün, içimde tarifsiz bir huzur var.

0: Oğuz Efem.
1: Bugün ne kadar çok doğum günü var. Bugün doğan herkese armağanımız olsun. Bu hafta doğan herkese pazartesiden beri.
2: Bugün özel, bugün güzel. İçinde tarifsiz bir huzur var. Bütün gece...

0: 认真，我突然想被你的爱惹惹，冬天人我突然想真真，
1: tek isim isim yapmadık. Bugün de böyle bir doğum günü şarkısı Erhan Güler yüz yorumuyla mekanlarımıza konuk ettik. 10:28 Türkiye'nin saatleri. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Efendim hoş geldiniz. Cumamız mübarek olsun. Koca Sinan Fen İşlerinden Fatih ben. Nalan Hanım iyi yayınlar. Bugün kardeşimin doğum günü Avusturya'da. Eskalatör operatörü kardeşim Yalçın Açıköz için Neşet Ertaş'tan Ben Bilmem Onu Beşi parçasını çalarsanız kardeşime gelsin, doğum günü kutlu olsun. Rabbim hayırlı ömürler versin kardeşim. Selamlar, saygılar Oğuz FM dinleyicilerine. Size gelsin şoför ablam demiş. Hemen aldım listeye göndereceğim. Mehmet Sorgun'dan aramızda. Sorgun'dan selamlar herkese. Aleyküm selam. Sorgun hoş geldin. Ferdi Tayfur'dan çiçekler açsın, böcekler ölçsün, kırlarda sevgi günler el ele olsun. Onu da çalalım. İlk bölümü nihayetlendiriyoruz arkadaşlar. İkinci bölüme geçeceğiz. Evet, evlenecekler, evini yenileyecekler, çeyize ihtiyacı olan gençler. Çıkın çıkın gelin. Perdecim Alışveriş Merkezi, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak. Akdağ Madeni'nde hizmetinizde. Perdecim Oni ve Halı Evi Akdağ Madeni Instagram sayfalarımızdan da bizleri ziyaret edebilir. Efendim ürünlerimiz ve kampanyalarımız hakkında geniş bilgi sahibi olabilirsiniz.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Kontrak Metal. Metalde mükemmellik, kalitede liderlik. Demir, profil, NPI, NPU, petek I, köşebent, lama, izli kare, silme, OSB, trapez saç, çatı paneli, cephe paneli, çatı çıkış kapak çeşitleri, modern yağmur iniş borusu çeşitleri, çim çit, panel çit çeşitleri, trapez saç altı keçe çeşitleri, büyük baş ve küçük baş hayvan yemlikleri, izocam, yağmur oluk aksesuarları, metal hırdavat çeşitleri, metal sanayi boyası çeşitleri ve birçok ürün çeşidi Konçak Metal'de. Çatı panellerinde 3 farklı marka, 3 farklı fiyat, 2 farklı renk seçeneğimizle siz değerli müşterilerimize bölgede en uygun fiyata hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sarıkaya'nın Toptan ve Perakende satış noktası Konçak Metal'den fiyat almadan karar vermeyin. Adres Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri İmam Hatip Lisesi karşısı numara 422 Sarıkaya. İletişim Mehmet Konuk 0541 842 2580 Ümit Çakır 0537 679 7496.
1: Sigortacım Murat Yıkılmaz şoför Nalan'ı sunar.
2: Evet sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla programımızın ikinci bölümü sevgili dostlar. Görelim kimler burada. 0530 034 66 66 aracılığıyla iletişim kurabiliyoruz. Gönlümüzden geçen dinlemek istediğimiz en güzel şarkıları WhatsApp mesajlarımız aracılığıyla bizlere ulaştırabilir dinleyenlerimiz. 0530 034 66 66 istek attım. Ay bu fondan da bir sıkıldım ben. Ay. Hadi geçici olarak kullanayım falan dedim. Birkaç şeydir var. Bir sene olacak neredeyse. Ya da bana öyle geliyor bilmiyorum. Sevmediğimiz bir şey yaparken zaman uzar ya. Ben yeni bir tane fon yapmıştım geçen gün. Şurada bir yerlerde hava öğütün var mıydı ya? Attın mı geri yoksa? Aa yok. Nalan fon. Bu neymiş? Nalan fon diyor bu. Bakayım. Hayat bayram olsa beni bıktırdı artık ya.
3: Şoför abla radyolarda.
2: Oyun havası mı çalsak? Gerçi dur isteklerimiz var. Ferdi Tayfur Çiçekler Açsın çalacağım. Ondan sonra bir sürpriz şarkı herkes söyledi. Bir de elektro bağlamasını dinleyelim istiyorum. Bunun peşine. Sonra kim var? Şakir Uzun Fransa'dan aramızda. Sizleri dinlemekteyiz. Her gün demiş hayırlı cumalar, hayırlı sabahlar dilerim sizden. İbrahim Yıldız'dan Sanki Seher Yeri türküsünü istemekteyiz. Uzun ailesi ve biricik kızıma, abilerime ve sizlere istemekteyim. Bütün Fransa'daki gurbetçilere armağan ediyorum der. Şakir Uzun, Fransa, hoş geldiniz. Sıla'dan gurbete de selamlar olsun.

0: Maşallah İbrahim.
1: Ey İbrahim Yıldız.
2: Bravo. Evet.
1: Melalık kadar.
0: Bravo İbrahim.
3: Akdağ Madeni'nin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saçmetal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç panel bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımız da başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeni'nde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
4: Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardım İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495.
5: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı ile geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106. Efsaneleşen LS Traktör, Yanmar güvencesiyle yeniden Türkiye'de, Alıç Otomotiv güvencesiyle de Yozgat'ın tamamında. 35 beygirden 105 beygire kadar 8 farklı modelimizle performans, manevra kabiliyeti ve ekonomik yakıt sarfiyatıyla katkı payı olmadan 0 faizli, 3 yıla kadar geri ödemeli ya da 0.99 veya 1.99 faiz oranlarıyla şimdi LS Traktör sahibi olmanın tam zamanı. Avantajlı kampanyalarımızdan faydalanmanız için LS Traktör Yozgat Bölge Bayi, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni ve tüm ilçe bayilerimize çay kahve içmeye bekleriz. LS Traktör, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni Merkez, İstiklal Caddesi, numara 145A, Akdağ Madeni. Akdağ Madeni Şubesi 0533 543 9763. Sarıkaya Şubesi 0538 850 9177. Sorgun Şubesi 0544 838 9720.
6: Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği, vücut analiz cihazımız ve birçok hizmetimizle sizleri de ücretsiz ön görüşme için ofisimize bekleriz. Diyetisyen Esma Nur Yüce Beslenme ve Diyet Danışmanlığı. Adres: Ahisavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 2717. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz.
7: Reklamları dinlediniz.

sigortacı Murat Yıkılmaz katkılarıyla devam ediyor birlikteliğimiz, tımızıyla değerlerimizi geleceğe taşımak için sigortacı Murat Yıkılmaz yanımızda. Evlerimizde, iş yerlerimizde, araçlarımızda güvenle yaşayalım diye 26 yıllık tecrübesi, tecrübeli ekibiyle Tarsim, Dansk, Konut, İş Yeri ve araçlarımız için 15 yetkili ajantelik verdi.

0: Şoför Nalan, Şoför Nalan, Şoför Oğuz Efendim.
1: Sigortacım Murat Yıkılmaz Şoför Nalan'ı sunar.

0: silmezler gönlümden
1: ne aşkını ne seni.
0: 11.06 Türkiye'nin saatleri. Seviyoruz bu sanat müziği şarkıları yahu. Arada bir isteydi. Nasıl geçti habersiz, ne güzel giderdi şimdi o güzelim yıllarım. Bazen gözyaşı oldu, bazen içli bir şarkı. Her anını eksiksiz dün gibi hatırlarım. Güzel şarkı yapalım mı? Aydın Didim'den sevgiler, hayırlı cumalar, ben Nergis. Nergis Hanım'cığım hoş geldiniz. Nergis Hanım öncelikle tüm Oğuz FM dinleyenlerine, İki iş yerimde de bulunan çok değerli mutfak ekibime ve dün özgürlüğünü verdiğim özel birisine gelsin. Yeliz Aral mahşere kaldı. İyi yayınlar, teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Ferdi Baba sabahçı kahvesinin peşine yapabilirim sanırım bu şarkıyı. Konya'dan selamlar var Yıldıray Kar için. Uygar Doğanay'dan göz ağrım çalar mısınız? Ben yok ki bende onlar. Şevket Savacı Sarıkaya'dan bizlerle programa dahil, dosyamızdan günaydınlar, iyi yayınlar abla, ben Şevket Savacı. Osman Öztunç'tan Geri Dönmedi parçasını tüm il özel idaresi çalışanlarına armağan ediyorum demiş. Kolaylıklar diliyorum arkadaşlar görevleri başında olanlara. Serdar Çekerek'ten hayırlı cumalar dilekleriyle selam aleyküm demiş. Aleyküm selam. İyi yayınlar, ben Çekerek'ten Serdar. Erol İstek parçam Tufan Altaş'tan. Yazan Kalem Siyah parçasını istiyorum. Bu parçayı Akın Beton Taş Ocağı'nda çalışmakta olan bizlere armağan ediyorum. Bir de şoför Hakan Öztürk kardeşime gelsin demiş. Teşekkür ederim abla. Biz teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Bunu da alalım listeye. Osman Öztürk'ün peşine. İşte nasıl işte insanın oynayası geliyor ya. Kadife'den kesesi. Bilen vardır bunu. Oynayalım mı biraz?

Atölye Rock Cover. Sanma sana dönerim arabesk. Kolay gelsin. Hayırlı günler diliyorum. Ben Yozgat Sorgun'dan. Hacı Erol. Hoş geldiniz. Bu parçayı Hayati Darı'ya ve Can abim Mahmud'a armağan ediyorum. Sesim düşük mü geliyor? Ve Sorgun topraklarına gelsin demiş. Günaydın, hayırlı cumalar Oğuz Efem ailesi. Kayseri'de dünyada bulunan ve bugün doğum günü olan Osman Alp Pişkin için bir şarkı armağan ederseniz çok sevinirim. Teşekkür ediyor, güzel yayınlarınızın devamını diliyorum demiş Cevdet Bey. Ay ne çalacaktım ben, hepsini unuttum ya. Sırada ne var? Nesi?

Sabahçı kahvesi sözüm vardı, tamam hatırladım. Sonra Yeliz Aral çalacağım, mahşere kaldı. Sonra Osman Öztunç'tan geri dönmedi. Yazan kalem siyah var elimde. Ya tutarsa. Sonra sanma sana dönerim var. Tamam bak iyi gidiyorum, hatırladım birden. Yazan kalemin peşine yapalım.

0: Evet, değerlerimizi geleceğe taşımak için sigortacı Murat Yıkılmaz yanımızda. Evlerimizde, iş yerlerimizde, araçlarımızda güvenle yaşayalım diye 26 yıllık tecrübesi. Tecrübeli ekibiyle Tarsim, DASK, konut, iş yeri ve araçlarımız için 15 yetkili acentelikle sizlere en uygun sigorta hizmetini sigortacı Murat Yıkılmaz sunuyor. Ayrıca ev, arsa, tarla ve tüm gayrimenkul alışı, satışı da yapmaktayız. Geniş portföyümüzde size uygun seçenekler için... Sizleri de çay kahve içmeye ofisimize bekliyoruz arkadaşlar. Sabahçı kahvesi yayında.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Sigortacım Murat Yıkılmaz şoför nerede için?
1: Bak yine. Kısa bir ara.
2: Oğuz FM reklam.
3: Kanka şu gerinlik ve fotoğraf işini ne yaptın? Düğüne şurada ne kaldı?
4: Kızım hiç sorma. Dünyanın yükü kalktı üzerimden. Stüdyo Eva ile Kleopatra gelinlik efsane bir kampanya yapmış. Anında kaptım.
3: İkisi bir arada mı? Nasıl yani?
4: Evet. Gelinlik, saç, makyaj, üstüne bir de o bayıldığımız Stüdyo Eva'nın dergi kapağı gibi çekimleri. Hepsi tek pakette. Kleopatra'nın gelinlikleri zaten rüya gibi yapıyor insanı. E fotoğrafçı desen resmen olay.
3: Kızım hepsi bir aradaysa sen buna kesin bir servet ödemişsindir.
4: Asla. İnanır mısın? Her bütçeye uygun o kadar şahane paketleri var ki. Ama takvimleri hızla doluyormuş. Geç kalmıyor. Almadan hemen randevu kapmak şart.
3: İnanmıyorum, süpermiş. Dur ben de şu bizim kuzene söyleyeyim de hemen arasın, kaçmaz bu fırsat.
5: En özel gününüzü şansa bırakmayın. Stüdyo Eva ve Kleopatra gelinlik işbirliğiyle gelinlik, saç, makyaj ve fotoğraf çekimi avantajlı paketlerle sizi bekliyor. Her bütçeye uygun bu rüya gibi fırsatı kaçırmamak için acele edin. Hemen randevunuzu alın. Randevu için Büşra Bozda 0543 413 1091. Ali Yıldız 0533 465 36 92.
6: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi Ankara Bulvarı Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153. Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu, otomatik yürüyen raylı sistem, şaftlı 2 metreküpten 20 metreküpe kadar, sabit elektrikli yem karma makinesi, yem ezme, yem kırma makinesi, standart veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim A, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com.
7: Petrol Ofisi kalitesiyle Gözhan Petrol'de Euro Diesel, benzin ve otogazda en kaliteli yakıtı en uygun fiyata siz değerli hemşehrilerimize sunmaya devam ediyoruz. Minibüsçüler Kooperatifi, Ticari Taksiler, Kamyoncular Kooperatifi ve çiftçilerimiz ucuz yakıtı ucuza değil, kaliteli yakıtı Gözhan Petrol'den ucuza alın. Hem aracınızın performansı artsın hem de daha uzun mesafe yapın. Sarıkaya Petrol Ofisi Gözhan Petrol. İstasyonumuz içerisinde modern Atlas Kafe restoranımız, oto yıkamamız, oto lastik, marketimiz ve marketimizde Çibo kahvemiz ve güler yüzlü personelimizle Sarıkaya'da 24 saat açığız. Adres Boğazlıyan Yolu 3. kilometre Sarıkaya.
6: Cengiz Otomotiv Yedek Parça ve Yağ Değişim Servisi. Araç sahipleri, yedek parça ihtiyaçlarınızı uzaklarda arama derdine son. Cengiz Otomotiv'le her marka model araçlarınız için bol çeşit ve uygun fiyatla bizden fiyat almadan aracınıza yedek parça almayın. Yeni yağ değişim merkezimiz, oto tamir ve 7/24 yol yardım çekici hizmetlerimizle siz değerli hemşehrilerimize bir telefon kadar yakınız. Servis ve çekici hizmetleri WhatsApp hattımız Cengiz Han yazır 0541 579 3527. Yedek parça WhatsApp hattımız Muhammed Taha Yazır 0544 740 63 37. Ata Sanayi Sitesi Sarıkaya Yozgat.
1: Boğazlayan'da 50 yılı aşkın güven ve kalitenin adı Yücel Beyaz Eşya. Şimdi Boş Boğazlayan şubesiyle hizmetinizde. Yarım asrı aşan tecrübesiyle eviniz için ihtiyaç duyduğunuz tüm beyaz eşya ve elektronik ürünleri kalite, güven ve uygun fiyat anlayışıyla tek çatı altında sizlere sunuyor. Yeni Boş Boğazlayan şubemizde sizleri neler bekliyor? Geniş ürün yelpazesi, modern ve ferah mağaza ortamı, hızlı ve güvenilir satış sonrası hizmetler. Adres: Çarşı İçi Hastane Yolu üzeri Yücel Beyaz Eşya Boş Boğazlayan Şubesi. Güvenin, kalitenin ve doğru tercihlerin buluşma noktası. Yücel Beyaz Eşya ve Boş Boğazlayan Şubesi.
8: Reklamları dinlediniz.
0: Sigortacım Murat Yıkılmaz Şoför Narlı'nı sunar.

Yeri Zaral yorumuyla Mahşere Kaldı isimli şarkısı mekanlarımıza konuk oldu. Sevgili dostlar devam ediyor birlikteliğimiz tüm hızıyla. Sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla huzurlarınızdayız. Değerlerimizi geleceğe taşımak için sigortacım Murat Yıkılmaz yanımızda, evlerimizde, iş yerlerimizde, araçlarımızda güvenle yaşayalım diye 26 yıllık tecrübesi, tecrübeli ekibiyle Tarsim, DASK, konut, iş yeri ve araçlarımız için 15 yetkili acenteliğiyle sizlere en uygun sigorta hizmetini sigortacım Murat Yıkılmaz sunuyor. Aynı zamanda ev, arsa, tarla ve tüm gayrimenkul alışı, satışı da yapmaktayız. Geniş portföyümüzde size uygun seçenekler için sizleri de çay kahve içmeye ofisimize bekleriz arkadaşlar. Geriye dönmedi Osman Öztunç yayında.

Ben bir deli, ben bir gözü karayım. Bu yarayı ateşle mi sarayım? Bir geçmişi

Orhanlar Yapı Mimarlık ve Mühendislik'ten Çayıralan'da ilk ve tek. Çatısında GES ve kendi elektriğini üreten, elektrikli araç şarj istasyonu bulunan, kapalı otoparklı, 155 metrekare, 3+1 22 adet ultra lüks daire ve 2 dükkandan oluşan, giyinme odası, ebeveyn banyosu, kileri, modern iç tasarımı ve birçok özelliğiyle yaşam kalitesi yüksek detaylar sunan projemizde son kalan ultra lüks dairelerimiz sizleri bekliyor. Plan, proje, anahtar teslim, inşaat, tadilat ve dekorasyon işlerinizde modern hizmet anlayışımızla alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Orhanlar Yapı, Mimarlık ve Mühendislik Limited Şirketi, Cumhuriyet Caddesi, Eski İş Bankası Yeri, Çayıralan, Yozgat. Mimar Çağrı Orhan, 0542 454 39 44. İnşaat Mühendisi Osman Orhan, 0506 136 11 62.

de aynı. Şimdi bu yoktu, bu sonradan oldu bu. İstemeden oldu. Günaydın, günaydın. Hayırlı yayınlar olsun Aloşum. Senden ricam var demiş. Tahir Uçar'dan potpourri gelsin. Bütün Oğuz FM dinleyenlerine gelsin. Seviliyorsun Aloşum Nurcan. Cüneli köyünden mantılar açılıyor. Vay kıymalar. Bohçalar yapılıyor. Hamur bohçaları. İçinde kıyma ve soğan var.

0: türküyle iki kazan mantı yapılır bak.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: öğleye yetişir bunlar herhalde. Cuma'dan dönüşte yeriz enişte ile beraber. Nurcan. Nuru. Yoğurtlu kıymalı mantı diyorum. Cuma'dan sonra. Daha kaynayacak bu. Evet, sigortacı Murat Yıkılmaz katkılarıyla hazırlayıp sunduk ikinci bölümümüzü. 15 yetkili ajenteli Tarsim, Dansk, konut, işir ve araçlarımız için. Ayrıca ev, arsa, tarla ve tüm gayrimenkul alışı, satışı da yapmaktayız. Geniş portföyümüzde size uygun seçenekler için sizleri de çay kahve içmeye ofisimize bekleriz. Nevzat Şener Bulvarı, İşbank ve Denizbank yanı Sarıkaya'da hizmetteyiz arkadaşlar. Hadi ıslık Cafer.
1: Hey, onu yapma bir daha.
0: Islık ver, ıslık ıslık. Nurcan'ın seçimi Tahir Uçar potpourri ile gideceğim aranızdan arkadaşlar. Keyifli güzel bir gündü yine. Dinleyen dinleten dahil olan eşlik eden herkese sonsuz teşekkürler. Bunu saymam. Sesim de gitti. Akşama naloşum diyor. Akşama mı? Nasıl bekleyeceğim? Akşama kadar nasıl bekleyeceğim? Nasıl duralım akşama kadar biz? Gel beraber olsun. Tamam, cuma dönüşü. Cuma'dan dönüşte. Yayında yapım demeyin geçen tüm Oğuz Medya ekip arkadaşlarım adına, dinleyen dinleten dahil olan eşlik eden herkese teşekkürler. Hoşçakalın. Nesi.
2: Türkiye'nin sesi.
0: Haydi hoşçakalın o zaman. Allah'a emanet. 18-21 kuşağında yeniden görüşelim.
3: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz. Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetix, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Yozgat Kadışehri'nde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehri'nde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehri'nde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehri'ne imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz 0542 342 04 45. Sedat Deniz 0543 764 82 82.
2: Hurdalarınız değer kaybetmesin, İlyasoğlu Metal ile kazanca dönüşsün. Sorgun ve çevresinde 20 yıllık tecrübe ve çevre lisans belgemizle hizmetinizdeyiz. Fabrika hurdası, kablo hurdası, bakır hurdası, şantiye hurdası ve her türlü hurdalarınızı değerinde alıyoruz. Ödemenizi nakit ya da banka havalesiyle yapıyoruz. İlyasoğulları Metal, eski buğday pazarı yanı Sorgun'da. İletişim İsmail Uzun, 0532 593 98 94, 0532 593 98 94. İlyas Oğulları Metal. Geri dönüşümde güvenilir adresiniz.
3: Eski sobalar, somyalar, ranzalar, develer, demirler, hurdacı geldi, hurdacı.
4: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlık Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlık Gross. Alımlık Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeninde. Alımlık Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeninde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
5: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancarsu motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamec, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eko motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 0066 0539 823 4599.
6: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içlik ete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
7: Reklamları dinlediniz. Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

0: Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin.
1: Değerli Oğuz FM dinleyicilerimiz, Cuma özel programımız başlıyor. Hayırlı cumalar dileriz.

Ey büyük Rabbim! Hayrı ve şerri birbirinden ayırt edebilmeyi, imtihan olarak verdiklerine yürekten amenna diyebilmeyi, göstermiş olduğun yolda yürümeyi, senin yolundan ayrılmamayı, seni en çok sevenlerden olmayı bizlere ve bütün müminlere nasip eyle. Amin. Cumamız mübarek olsun. Hayırlı cumalar.

0: Allah'ım, geçtiğimiz yılda işlediğimiz kusurları Rahman ve Rahim isimlerin hürmetine bağışla. İçinde bulunduğumuz bu yılı ise Kerim ve Vehhab isimlerin hürmetine hakkımızda hayırlı ve bereketli eyle. Sen affedicisin, ikram sahibisin, affetmeyi seversin. Ne olur bizi affet. Cumanız mübarek olsun.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

Allah'ım, yüreği yanmış, gözyaşları içine akmış, ümitleri zorda olan tüm kardeşlerimize ümit, ferahlık, sabır ihsan eyle. Hayırlara vesile olması dileğiyle Yüce Allah'ın sevgisi, bereketi, saadeti, şefkati, merhameti, adaleti, rahmeti üzerinize olsun. Cuma gecemiz ve cumamız mübarek olsun. Değerli Oğuz FM dinleyicilerimiz, cuma özel programımız devam ediyor. Hayırlı cumalar dileriz.

0: Ey Allah'ım, güçsüzlüğümüzü ve senin isteklerini yerine getirmedeki yeteneksizliğimizi sana şikayet ediyoruz. Üzüntümüzü ve tasamızı da yalnız sana arz ediyoruz. Özünün hakikati ve yüzünün nuru üzerine yemin ederiz ki sana duyduğumuz ihtiyaç senin zenginliğine denk. Sana olan ihtiyacımız senin büyüklüğün kadar. Bildirdiğin ve gizlediğin tüm isimlerini ve Kur'an-ı Kerim'i kalbimizin baharı, gönlümüzün nuru, sıkıntımızın ilacı yap. Amin. Hayırlı cumalar.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

rızasını almak bana yetiyor. Gönül ocağında dertler tütüyor. Bir nefes alışta ömür bitiyor. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Gözyaşlarımla.

Allah'ım, sen benim Rabbimsin. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Ve gücüm yettiğince sana olan ahdime ve vaadime bağlıyım. İşlediğim kötülüklerin şerrinden sana sığınırım. Üzerimdeki nimetlerini itiraf eder, günahlarımı da ikrar ederim. Beni affet. Zira günahları bağışlayan ancak sensin. Cumamız mübarek olsun. Hayırlı cumalar.

aşın kubbelerine adı nurla yazılan, ismi semada Ahmet, yerde Muhammed olan, yedi katlı göklerde hak cemalini bulan, evvel ahir yolcusu, ya hasreti Muhammed, ya hasreti Muhammed. O gece Save Gölü mucizeyle kururken, Kisra saraylarında sütunlar savrulurken, arzdan aşağı alemler rahmetini bulurken, o gece sendin gelen, sen ki doğum kundağı ak bulutla örülen, doğar doğmaz Allah'a secde emri verilen, alnında alemlere rahmet tacı görülen, kainat efendisi ya hasreti Muhammed.

Sen ki güzel huyların, ahlakın meşalesi, sabır doruklarında beşerin en yücesi, senin cennet mekanın, fakirlerin hanesi, gönüller hazinesi, ya hasreti Muhammed. Sana şahit sonsuzlar ezelden beri her an, sana şahit ayetler her zerre ve her mekan. Senden uzak kalmaya nasıl dayanır ki can? Sen her canda canansın ya hasreti Muhammed. Miraç gecesi bir bir açılıyorken gökler, seni selamlıyorken her katta peygamberler, öyle bir an geldi ki durdu bütün melekler, Hakk'a yalnız yürüdü.

0: Biliriz ki hükmü yok bu dünya nimetinin. Gönüldür sermayesi ahiret servetinin. Sana salat ve selam gönderen ümmetinin. Cennetler şahidi ol ya Hazreti Muhammed. Cennetler şahidi ol ya Hazreti Muhammed.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

Allah'ım, sen razı ol diye oruç tuttum. Şimdi de orucumu açıyorum, nimetlere kavuşuyorum. Senin rızan için oruç tutmuş ama yiyecek ekmeği olmayanlar için senden yardım istiyorum Allah'ım. Annemi, babamı ve bütün Müslüman kardeşlerimi sadece oruçluların gireceği kapıdan cennetine kabul et Allah'ım. Oradaki güzel nimetlere onlarla

0: etmek ve senden uzak kalmak azabıyla cezalandırma. Sana aşık ve şükür içinde olan biz kullarını başıboş bırakma. Amin.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.
1: Değerli Oğuz FM dinleyicilerimiz, Cuma özel programımız sona erdi. Haftaya Cuma günü aynı saatte görüşmek üzere. Allah'a

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetix, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardımı İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495.
2: Efsaneleşen LS Traktör, Yanmar güvencesiyle yeniden Türkiye'de. Alıç Otomotiv güvencesiyle de Yozgat'ın tamamında. 35 beygirden 105 beygire kadar 8 farklı modelimizle performans, manevra kabiliyeti ve ekonomik yakıt sarfiyatıyla katkı payı olmadan 0 faizli, 3 yıla kadar geri ödemeli ya da 0.99 veya 1.99 faiz oranlarıyla şimdi LS Traktör sahibi olmanın tam zamanı. Avantajlı kampanyalarımızdan faydalanmanız için LS Traktör Yozgat Bölge Bayi, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni ve tüm ilçe bayilerimize çay kahve içmeye bekleriz. LS Traktör, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni Merkez, İstiklal Caddesi, numara 145A, Akdağ Madeni. Akdağ Madeni Şubesi 0533 543 9763, Sarıkaya Şubesi 0538 850 91 77, Sorgun Şubesi 0544 838 97 20. Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar. Modern, şık ve ergonomik ofis mobilyalarıyla iş yerinizi baştan yaratın. Yönetici takımları, çalışma masaları ve koltukları, toplantı masaları, bekleme grupları ve dolap sistemleri, özel ölçü ve özel tasarım, hızlı teslimat ve profesyonel montaj. Sorgun'daki showroom'umuzu ziyaret edin, farkı yerinde görün. Adres: Bedir Baba Mahallesi, Sivas Bulvarı 75 Taksim A, Mermerciler Kavşağı, Sorgun. Instagram: Ofisim Furniture. Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar.
3: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeninde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeninde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
4: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik, Anahtar Teslim İnşaat, Plan Proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik, İnşaat Mühendisi Fahrettin Cansever. Adres: İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı, Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik.
1: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.
7: Akdağ Oğuz Efendi.

0: kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Çekirek'in Kayalar Köyü'nde vatandaşlar yaz aylarında doğal kaynak suyuyla halı, kilim ve yollukları geleneksel yöntemlerle yıkamaya başladı. Aileler deterjan kullanarak titizlikle temizliyor, ardından halıları kurutup kullanıma hazırlıyor. Yozgat Barosu ev sahipliğinde 2-4 Temmuz 2026'da İç Anadolu Bölge Baro Başkanları toplantısı yapıldı. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Ramiz Erinç Sakan ve Bölge Baro Başkanları mesleki sorunları ve işbirliğini ele aldı. İş insanı Hanifi Kızıltaş, oğlu Utku Kızıltaş ile Melike Peker'in düğün törenine sevgi evlerindeki çocukları davet etti. Ünlü sanatçılar sahne alacak. Tören 5 Temmuz Pazar saat 19'da yapılacak. Memur maaş zam oranları ve Haziran enflasyonu sonrası bedelli askerlik ücreti 416 bin liradan 472 bin 653 liraya yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu verileri ve Milli Savunma Bakanlığı açıklamaları bu artışı belirledi. Bağcılar Tem Otoyolu Edirne istikametinde kontrolsüz yan yola giren otomobil motosiklete çarparak sürücüsünün yola savrulmasına neden oldu. Sağlık ekipleri yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı. Kaza kask kamerasına yansıdı.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 81 kuruştan, gram altınsa 6335 lira 55 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: 2026 yaz transfer dönemi başladı. Birçok yıldız futbolcu sözleşmeleri sona erdi. Bonservisi elinde olan oyuncular serbest kaldı. 2026 FIFA Dünya Kupası D grubunda Türkiye 474 milyon euro kadro değeriyle grup aşamasında elenen en değerli takım oldu.
1: Hava durumu.
2: Yozgat'ta bugün parçalı ve az bulutlu hava, öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte en yüksek sıcaklık 27 derece olacak. Sorgun'da bugün parçalı ve az bulutlu hava, öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte en yüksek sıcaklık 28 dereceye ulaşacak. Sarıkaya'da bugün parçalı ve az bulutlu hava, öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak yağışlar hafif şiddette olacak ve en yüksek sıcaklık 23 derece. Akdağ Madeni'nde bugün parçalı ve az bulutlu hava, öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak yağışlar hafif şiddette olacak. En yüksek sıcaklık 23 derece. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim, Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: En seçkin türküler radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
4: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
5: Akdağ Oğuz Efendi.

0: fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni. Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında.
1: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut. Telefon 0501 140 6606. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532 489 66 40. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0543 843 804 66. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü Akücüm Akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

0: Kralı gelse fark etmez.
1: Yozgat Kadışehri'nde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehri'nde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehri'nde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehri'ne imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz 0542 342 0445. Sedat Deniz 0543 764 82 82.
2: Akdağ Madeni'nin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saçmetal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç panel bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımız da başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeni'nde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
3: Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi Yeni Yedin'de hizmetinizde. Otomobil grubu rot ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şasi işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No 8 A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 7593 0533 359 7593.
1: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106.
4: Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği, vücut analiz cihazımız ve birçok hizmetimizle sizleri de ücretsiz ön görüşme için ofisimize bekleriz. Diyetisyen Esma Nur Yüce Beslenme ve Diyet Danışmanlığı. Adres: Ahisavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 27 17. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Uzman oto tamir bakım servisi ve yol yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 6638 Yusuf Akyüz 0542 451 1045 Adres Sanayi Sitesi E-Blok numara 83 Akdağ Madeni.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde TKDK hibe destekli banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu

0: veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim A, Çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72. www.çetinlertarım.com.
1: Hurdalarınız değer kaybetmesin, İlyasoğlu Metal ile kazanca dönüşsün. Sorgun ve çevresinde 20 yıllık tecrübe ve çevre lisans belgemizle hizmetinizdeyiz. Fabrika hurdası, kablo hurdası, bakır hurdası, şantiye hurdası ve her türlü hurdalarınızı değerinde alıyoruz. Ödemenizi nakit ya da banka havalesiyle yapıyoruz. İlyasoğulları Metal, eski buğday pazarı yanı Sorgun'da. İletişim İsmail Uzun, 0532 593 98 94 0532 593 98 94. İlyasoğulları Metal, geri dönüşümde güvenilir adresiniz.
2: Eski sobalar, somyalar, ranzalar, develler, demirler, hurdacı geldi, hurdacı.
3: Gülpar Renault'da ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar, ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. Birinci şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13. Belikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. İkinci şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. kilometre, telefon 311-54-14. Belikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
4: Reklamları dinlediniz.
5: En seçkin türküler radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
6: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
7: Akdağ Oğuz Efendi.

gülüm. Bu şehirde seninle tanıştığımızda bu şehirde yaşamayı çok seviyordum. Arkadaşlarımın arasında hep böyle sevecen tavırlarla karşılanıyordum. Çünkü niye biliyor musun? Senin gibi çok sevdiğim biri var diye. Bana diyorlardı arkadaşlarım. Neden bizden erken gidiyorsun? Çünkü beni sen bekliyordun. Şimdi ise arkadaşlarım söylüyor hayırdır neyin var diye. Diyemiyorum ki benim çok sevdiğim beni terk etti. Artık bu şehirde yaşamak istemiyorum. Gitmek istiyorum. Ne olursun dön gel diyeceğim ama ne de olsa benim olmayan bir daha dön diyemem. Benim olmayana bir daha dön diyemem. Gidiyorum artık buralardan. Senin olsun.

0: Evine kalite katmak isteyenler buraya.
1: Cebinizi yakmadan evinizi baştan sona yenilemek ister misiniz? Ama pahalıya değil, çok uygun fiyata. Kaliteden ödün vermeden çılgın fiyatlarla.
0: Yeni sezon perdeler, rengarenk halılar, mutfağınızı şenlendirecek züccaciye ürünleri, ev tekstili ve daha fazlası sizleri bekliyor.
1: Hepsi kalite, hepsi uygun fiyatla. Tabii ki Perdecim Home konseptte.
0: Akdağ Madeninde hem şık hem de hesaplı alışveriş için adres belli.
1: Perdecim AVM, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak'ta.
0: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77.
2: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.
1: Akda Oğuz FM.
2: Bulut ile karışır. Gece ile gündüz her gün yarışır. Hasret çeken elbet bir gün kavuşur. Yol ver, gurbet yol ver, sılama giden.

0: nedir bu ayrılıklar, neden? Ömür tükeniyor, çürüyor beden. Gelmiyor geri gurbete giden. Yol ver gurbet, yol ver sılama giden. Neler geldi geçti, ben bilemedim. Bir gün olsun şu dünyada gülmedim. Her olur olmaza derdim diyemedim. Yol ver gurbet, yol ver sılama giden. Çiko Hüseyin der ki, sızlanma boşa. Dünyada daha neler gelir şu garip başa. Yüzüm gülmüyor, gelemem coşa. Yol ver gurbet, yol ver sılama giden.
1: Baktım her yana el yabancı. İçime girdi bir buruk sancı. Sıla denilince akla gelir acı, acı. Ben sılaya, sıla bana hasret kaldı. Böyle yazılmış bizim yazımız. Gurbet elde çalmaz oldu sazımız. Kimselere geçmez oldu nazımız. Ben sılaya, sıla bana hasret kaldı. Özlem duydum ben elime, köyüme. Gurbet elin artık gelmem oyununa. İlkbaharda kuzlamış koyununa. Ben sılaya, sıla bana hasret kaldı. Bahar ile çağlar dereler çaylar. Çiko Hüseyin'im özledikçe durmaz durmaz ağlar. Köyüm beni her yerden bağlar. Ben sılaya, sıla bana hasret kaldı. Ben sılaya, sıla bana hasret kaldı. Yine güz geldi, el derer harmanı. Yoksulun yok yok, yok derde süre dermanı. Yazıldı bizlere zalim fermanı, yine baharım

Gerçek olmayan hayallere daldım. Varımı gönül diyarından aldım. Yeşiller içinde kurudum, kaldım. Yine baharım bitti. Döndüm kışa.

0: Çık Hüseyin der yazılmış ferman, doktor yok ki olsun derde derman. Haramın binasında olur mu harman? Yine baharım bitti, döndü kışa. Nerede kaldı benim gençlik yıllarım? Bilmem kime diyeyim, sormaz hallerim. Uzadıkça uzar oldu yollarım. Ağlamayın dostlar, yol bu kadarmış. Daha doyamadım güzel yıllara. Çocuk, torun saramadım kollara. Felek taş çıkardı benim yollara. Ağlamayın dostlar, yol bu kadarmış. Kime ne diyeyim, hepsi boşuna. Girdi gönül darda, gelmez coşuna. Arzu halim dostum gül cemalini. Ağlamayın dostlar, yol bu kadarmış. Deniz, Mahir, Ulaş, Erdal, bedenimizde bırakmadılar dal. Gel, sor bizi nicedir bu hal. Ağlamayın dostlar, yol bu kadarmış. Çık o Hüseyin'im, yanıyor bağrım. Tüm dostlaradır gönülden bu çağrım. Ateş aldı beni, yanıyor bağrım. Ağlamayın dostlar, yol bu kadarmış.
1: Bakmayın bana, derindir yarası. Gurbet elde bitmez sıla sancısı. İlaç vermeyin kesilmez acısı. Yol verin dağlar, köyüme gideyim.

Bahar ile çayır çimen yürüdü, her tarafın lale sümbül bürüdü. Koç dağına yaylacılar yürüdü, yol verin dağlar, köyüme gideyim, İslam'a gideyim.

Sarı çiçek sardı dağı ovayı, boyun yurt ağırlar nice ağayı. Çekemem artık ben de bu yarayı, yol verin dağlar köyüme gideyim, sılama gideyim.

Dostlar bilmez derdime dermanı, İlacım oradadır derdim dermanı. Bahar yola düşer şaşar hayranı, Yol verin dağlar, köyüme gideyim, ıslama gideyim.

Çiko Hüseyin'im der geldi zamanı. Arıcılar aldı geldi kovanı. Sarar Koç Dağı'nı bahar dumanı. Yol verin dağlar, köyüme gideyim, sılama gideyim.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Cadde Kokoreç, Akdağ Madeninde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544 545 0166.
2: Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar. Modern, şık ve ergonomik ofis mobilyalarıyla iş yerinizi baştan yaratın. Yönetici takımları, çalışma masaları ve koltukları, toplantı masaları, bekleme grupları ve dolap sistemleri, özel ölçü ve özel tasarım, hızlı teslimat ve profesyonel montaj. Sorgun'daki showroom'umuzu ziyaret edin, farkı yerinde görün. Adres: Bedir Baba Mahallesi, Sivas Bulvarı 75 Taksim A, Mermerciler Kavşağı, Sorgun. Instagram: Ofisim Furniture. Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar.
3: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancarsu motorları, Stil, Dolmar, Eco, Oleamec, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eco motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 0066 0539 823 4599.
4: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, İlçe Emniyet Karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
5: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat, Sanayi Sitesi D Blok, numara 82, Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 10 15 0532 521 10 15.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Hayallerinizi inşa ediyoruz. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. 0544 524 73 37.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli, hem uygun fiyat, hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni. Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında.
1: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153, 0536 671 1153. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
2: Kanka, şu gelinlik ve fotoğraf işini ne yaptın? Düğüne şurada ne kaldı?
3: Kızım, hiç sorma. Dünyanın yükü kalktı üzerimden. Stüdyo Eva ile Kleopatra Gelinlik efsane bir kampanya yapmış. Anında kaptım.
2: İkisi bir arada mı? Nasıl yani?
3: Evet, gelinlik, saç, makyaj, üstüne bir de o bayıldığımız Stüdyo Eva'nın dergi kapağı gibi çekimleri. Hepsi tek pakette. Kleopatra'nın gelinlikleri zaten rüya gibi yapıyor insanı. E fotoğrafçı desen resmen olay.
2: Kızım, hepsi bir aradaysa sen buna kesin bir servet ödemişsindir.
3: Asla. İnanır mısın? Her bütçeye uygun o kadar şahane paketleri var ki. Ama takvimleri hızla doluyormuş. Geç kalmayın. Hemen randevu kapmak şart.
2: İnanmıyorum, süpermiş. Dur ben de şu bizim kuzene söyleyeyim de hemen arasın, kaçmaz bu fırsat.
4: En özel gününüzü şansa bırakmayın. Stüdyo Eva ve Kleopatra Gelinlik işbirliğiyle gelinlik, saç, makyaj ve fotoğraf çekimi avantajlı paketlerle sizi bekliyor. Her bütçeye uygun bu rüya gibi fırsatı kaçırmamak için acele edin. Hemen randevunuzu alın. Randevu için Büşra Bozda 0543 413 1091. Ali Yıldız 0533 465 3692.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Tüzgen İnşaat Limited şirketi sponsorluğunda programımız devam ediyor.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Süzgen inşaat malzemeleri, kaliteli ürün, uygun fiyat, güvenilir hizmetle kereste almadan önce mutlaka bize danışın. Çam kereste, Ladin kereste, Selvi kereste. Her ölçüde 5'e 10, 10'a 10, üçlük, dörtlük kalıp tahtası, çatı tahtası çeşitleri, bims, tuğla, kiremit, kum, çatı şiltesi, membran, inşaat çivisi ve tel çeşitleri, inşaat demiri çeşitleri, dış cephe köpüğü, yalıtım malzemeleri ve daha birçok ürünle hizmetinizdeyiz. Şok kampanyalar ve uygun fiyatla 50.000 TL ve üzeri alışverişimize özel çekilişe umre hediyesi ve sürpriz hediyeler. Süzgen İnşaat Malzemeleri, İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. İletişim 0544 524 73 37 0544 524 73 37.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

Be baba, insan düşünmez mi evlatlarını? Yanan ciğerimde köz, feleğin elinde koz oldun babam. Sen anlatmam çok zor. Seni satırlarımla sığdıramadım.

gün köyde düğün oluyor babam. Davullar çalıyor, zurnalar çalıyor. Hani derdin ya, sana bir düğün yaparsam 40 davul, 40 da zurna çaldıracağım.

Hani bizim olanın salı günleri pazar olurdu ya. Beni pazara götürürdün. Boyumdan büyük sepeti boynuma takıp da ben sürükleye sürükleye giderken gülerdin ya babam. Pazara gidince ben ağlardım bana kiraz al diye. Meyve tezgahına yaklaşıp da yarım kilo kiraz 250 gram da can eriği ver. Çocuk ağlamasın. Maaş alamadım. Haftaya öderiz derdin ya babam. Sen gittikten sonra, sen öldükten sonra kimse bana öyle güzel kirazla can eriği almadı. Kalem alıp da koşardım ya sana babam. Koçum diye sıkıca sarılıp alnımdan öperdin ya beni. Sen gittikten sonra, sen öldükten sonra kimse bana öyle sıkıca sarılıp alnımdan öpen olmadı. Arife günleri.

alırdın ya. En güzel, en güzel elbiselerden alırdın ya bize hani. Sen gittikten sonra, sen öldükten sonra kimse bana öyle güzel, öyle kıyak elbise almadı. Bayram, bayram camisinden çıkınca bizi dedemin mezarına götürürdün ya. Uyan kalk babam diye haykırırdın ya hani.

0: Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardım İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495.
1: Yozgat Kadışehri'nde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehri'nde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehri'nde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehri'ne imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz, 0542 342 0445. Sedat Deniz, 0543 764 82 82. Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106. Efsaneleşen LS Traktör, Yanmar güvencesiyle yeniden Türkiye'de. Alıç Otomotiv güvencesiyle de Yozgat'ın tamamında. 35 beygirden 105 beygire kadar 8 farklı modelimizle performans, manevra kabiliyeti ve ekonomik yakıt sarfiyatıyla katkı payı olmadan 0 faizli, 3 yıla kadar geri ödemeli ya da 0.99 veya 1.99 faiz oranlarıyla şimdi LS Traktör sahibi olmanın tam zamanı. Avantajlı kampanyalarımızdan faydalanmanız için LS Traktör Yozgat Bölge Bayi, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni ve tüm ilçe bayilerimize çay kahve içmeye bekleriz. LS Traktör, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni Merkez, İstiklal Caddesi, numara 145A, Akdağ Madeni. Akdağ Madeni Şubesi 0533 543 9763, Sarıkaya Şubesi 0538 850 9177, Sorgun Şubesi 0544 838 9720.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
3: reklamları dinlediniz.
4: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev, veranda, bungalov, tiny house, kış bahçesi, havuz yapımı, kamelya, çelik çatı, bahçe duvarı, çim, çit çekimi gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde bir telefon kadar yakınız. 0544 524 73 37.
1: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Evine kalite katmak isteyenler buraya.
1: Cebinizi yakmadan evinizi baştan sona yenilemek ister misiniz? Ama pahalıya değil, çok uygun fiyata. Kaliteden ödün vermeden çılgın fiyatlarla.
0: Yeni sezon perdeler, rengarenk halılar, mutfağınızı şenlendirecek züccaciye ürünleri, ev tekstili ve daha fazlası sizleri bekliyor.
1: Hepsi kalite, hepsi uygun fiyatla. Tabii ki Perdecim Home konseptte.
0: Akdağ Madeninde hem şık hem de hesaplı alışveriş için adres belli.
1: Perdecim AVM, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak'ta.
0: İletişim 0535 836 0312 0536 715 8877.
2: Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu rot ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No 8A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 7593 0533 359 7593.
0: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, Macpower ve birçok akü markamız. Yiğit Akü, Macpower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut. Telefon 0501 140 6606. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532 489 6640. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0543 805 40 66. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü Akücüm Akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Hayallerinizi inşa ediyoruz. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. 0544 524 73 37.
1: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.

0: 0354 315 10 16 0535 394 16 68.
1: Hurdalarınız değer kaybetmesin, İlyasoğlu Metal ile kazanca dönüşsün. Sorgun ve çevresinde 20 yıllık tecrübe ve çevre lisans belgemizle hizmetinizdeyiz. Fabrika hurdası, kablo hurdası, bakır hurdası, şantiye hurdası ve her türlü hurdalarınızı değerinde alıyoruz. Ödemenizi nakit ya da banka havalesiyle yapıyoruz. İlyasoğulları Metal, eski buğday pazarı yanı Sorgun'da. İletişim İsmail Uzun, 0532 593 98 94 0532 593 98 94 İlyasoğulları Metal. Geri dönüşümde güvenilir adresiniz.
2: Eski sobalar, somyalar, ranzalar, develer, demirler, hurdacı geldi, hurdacı.
3: Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği, vücut analiz cihazımız ve birçok hizmetimizle sizleri de ücretsiz ön görüşme için ofisimize bekleriz. Diyetisyen Esma Nur Yüce Beslenme ve Diyet Danışmanlığı. Adres: Ahisavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 27 17 bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz.
4: Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 66 38 Yusuf Akyüz 0542 451 10 45 Adres: Sanayi Sitesi E-Blok numara 83 Akdağ Madeni.
5: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini pancar su motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamec, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eko motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549-502-0066, 0539-823-4599.
6: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik, anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik, İnşaat Mühendisi Fahrettin Cansever. Adres: İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik.
7: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, İlçe Emniyet Karşısı Akdağ Madenli.

0: bülteni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Süzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız sona erdi.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: En büyüğünden en küçüğüne ticaretle uğraşan, üretim yapan, hizmet sektöründe hizmet veren kıymetli esnafımız. Bölgenin en çok sevilen, en çok dinlenen, en geniş kapsama alanına sahip radyomuzda reklamlarınızı yayınlayarak sizleri konuya komşuya, ele aleme, dosta düşmana, cümle aleme reklam edelim. Reklama ihtiyacım yok deme. Reklam prestijdir. Reklam güçtür. Reklam hedef kitlenizin bilinçaltına yerleşmektir. Öyleyse ne duruyorsun? Bölgenin güçlü sesi Oğuz Medya'yla tanıtımı yap, herkes bilsin seni. Reklam servisimizi şimdi ara ve %50 indirim kampanyamızdan faydalan. Reklam iletişim numaramız 0354 314 1814. 0354 314 1814.
1: Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese kulak verin. Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz FM'de. Dinlemede kal. Dinlemede kal.
2: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

selamlar, sevgiler, merhabalar, hayırlı akşamlar. Bugün 3 Temmuz 2026 günlerden Cuma, hayırlı cumalarımız olsun. Keyifli güzel bir akşam geçirmemizi diliyorum. Akkayalar Mobilya katkılarıyla huzurlarınızdayım. Saatlerimiz 21'i gösterinceye değin yine en güzel şarkıları zamanı hep birlikte paylaşabiliriz. Başlıyoruz.

herkese iyi, güzel bir akşam diliyorum. Saatlerimiz 21'i gösterinceye değin yine en güzel şarkıları zamanı hep birlikte paylaşacağız. Sizler belirleyebilirsiniz destekleri. 0530 034 66 66 isteklerimiz için. Bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0530 034 66 66. Evet. Eyvallah, başına gelsin kaptan. Kaptan Gökay Sorgun'dan buradan. Kolay gelsin. Kolay ise başına gelsin. Mehmet Sorgun'dan aramızda. Hoş geldiniz. Mehmet Kayabaşılı. Harmana serdiler sarı samanı diyor. Valla uçutturdular bugün samanı. Çabuk yapın, toplayın balyaları. Rüzgar kuzeyden geliyor.

döktür, Muazzez döktür, döktür. Kaptan Gökay Sorgun'dan aramızda, iyi yayınlar efendim, kolay gelsin demiş. Eyvallah, hoş geldiniz. 0530-034-66-66. Aç sesini, aç. Çarpıldık, çarpıldık. Şeyde, mantıratör çarpıntısı oldum. Herhalde ondan oldum. Klimacılar servisler gelmiyor küçük işlere. Arızaya gelmiyor. Yeni aldın takacaksa geliyor. Töhmet altına bırakmayayım şimdi. Ben de yani öyle yani. Böyle arızalı işlerinizi kıştan yaptırın diyorlar. Yoksa yazın klimacı bulamazsınız. Öyle. Gecelerin adamıyız biz ablam diyor. Aynısı başımda zaten demiş. Aşama. Saat daha 18. Kaçta başlıyorsun sen kaptan? Çık çık çık çık. Burada meslektaşlarımızdan. Kaptan Gökay. Nerede çalışıyorsun şimdi? Bizim de bu işi şimdi iş olarak saydırmak çok zor. Ben aileme bile mesela şey yapamadım. Annem, Allah rahmet eylesin, ölmeden önce böyle son birkaç aya kadar diyordum. Ya ben oynuyor muyum burada? Oynuyorsun ya, parmak şıklıyor. Çalışıyoruz burada. Oynuyor muyuz burada? Oynuyorsun ya, parmak şıklıyor. Kabullendirmek zor yani. Kaptan Gökay'ı da dinleyin. Bilen biliyordur zaten seni. Dünyada olan oğlum Cihan Yaraşır'a, Orhan Ölmez'den Sen içeride Ben Dışarıda parçasını istiyorum diyor. Peki, hoş geldiniz. Nasıl kaptan, baslar, tizler nasıl? Bak bakayım. Çık çık çık.

16.24'te bile mesaj gelmiş. Kayseri Bünyan'da olan kardeşim Yasin Sel için bir şarkı istiyorum diyor. İyi yayınlar dilerim. Teşekkürler. Ecrin burada. Ecrin Durmuş Kayseri Bünyan'da bulunan dayıları Halil Taşkın ve Bekir Taşkın için Özlem Özdil'den Gönlüm Dağlar'da parçasını istemiş olabilir. Şöyle bir göz gezdirelim parçalara. Seç beğen al, seç beğen al, seç beğen al, seç beğen al. Akkayalar mobilya katkılarıyla buradayız. Bambi'den her 5000 TL'lik alışverişimizde 41 Tonk otomobilden birini kazanma şansı. Akkayalar mobilya Bambi mağazamızda sizleri bekliyor. Akkayalar mobilya Bambi uyku merkezimizden her 5000 TL'lik alışverişinizde çekiliş kartınızı alın. Bu fırsatı kaçırmayın. Nevzat Şener Bulvar İş Bankası karşısı Sarıkaya'dayız. 0544 208 32 33 iletişim hattımız.

0: nedense yani. Bizim kulaklar var, artık alışıyor o zamanla. Fark etmeyebiliyor. Evet, yatak odaları, yemek odaları, koltuk takımları, kanepeler, halılar, yatak ve bazalarda bol ve zengin çeşitlerimiz. Mutfak masaları, orta sehpalar, servis sehpa çeşitleri, beyaz eşya, elektronik ve elektrikli ev gereçleri, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, ankastre setler, akkayalar, mobilyada. Bizi uğramadan geçmeyin. O saatte var mı kimse ya? Vardır ya, orası İstanbul. Büyük şehirdesin sen. Taşı toprağı altı. Uyumaz o saatte İstanbul. Biz 9'da tavuk. Biz 9'da diyorum, 9'da tavuklarla, horozlarla. Yatsıdan sonra tamam.
1: Şu anda Oğuz Efe'ne kulak veriyorsunuz.

Mehmet Akkayalar Mobilya katkılarıyla huzurlarınızdayız sevgili dostlar. Saatlerimiz 19.30'u gösterince yayına eşlik edecek Akkayalar Mobilya bize ikinci bölümde Eser Metal katkılarıyla takriben 3 saati paylaşacağız. Şöyle bir bakıyorum isteklere yine. Güzel şarkılar gelmiş. Yine Padişah Fermanı gibi uzun uzun yazmışsınız ya. Bak Uygar, bu Doğan Aylar yok bende. Hasret kaldım mı? Ankara'dan Gülden hoş geldin. Sevdiğim her şeyim Cevdet Kunda armağan ediyorum demiş. Adem Aydemir, Fatih Aydemir, Hüseyin Aktepe, Batuhan Aydemir, Ömer Çelik, İrfan Sayan, Rıdvan Polat, Kaya Sayak için bir parça istiyorum. Kolay gelsin Nalan abla. İsmail Aydemir ben. Konya'dan Yıldıray burada. Yıldıray Kar için istiyor. O parça bende yok maalesef. Manisa'dan hayırlı akşamlar. Nalan'ın dünyada olan kıymetli babam. Durmuş Duyar'a, Muhlis Akarsu'dan. Uzun zamandır dinlemiyordum. Üstüne Çul Serer türküsüne armağan ediyorum. Hayırlı yayınlar dilerim. Muhlis Akarsu'yu alalım ya. Biz de, ben de böyle cımbızlıyorum son günlerde. Cımbız cımbız seçiyorum. Esra buradaysa hoş geldin. Herkese güzel bir gün dilerim. Yozgat Akdağ Madeni'nde olan eşim İsmail Altun'a, Gökhan Doğan'a özlüyorum demişsin. Naz aramızda Ankara'dan, Murat Yavuz'dan Sensiz Yarım Kaldım şarkısını Akdağ Madeni'nde bulunan Okocan ve arkadaşları Resul Çakır, Ümit Çelik, Olca İpek, Burak Bilgin ve Kaan Yeşilova'ya armağan ediyorum. İyi yayınlar dilerim. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Evet, Bambi'den her 5000 TL'lik alışverişimizde 41 tok otomobilden birini kazanma şansını kaçırmayın. Harmanı serelim samanı. Akşam çökmeden toplasınlar tası tarağı. Ardından kısa bir ara. Hadi bitmiyor mu artık, hadi. Ağzımız burnumuz saman doldu. Samurdun harmanı.

0: Oğuz FM reklam.
1: Aksoy Otomotiv Grup olarak Samedeut Traktör ve Biçer Döverleri Yozgat Bölge Bayiliğimizden sonra Tokat Bölge Bayiliğimizi de bünyemize katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi tercih eden tüm müşterilerimize teşekkür ederiz. 45 beygirden 340 beygire kadar yepyeni Samedeut Far serisini keşfetmek, avantajlı tekliflerimiz 0 faiz, 0.99 faiz ve 1.99 faiz oranlarıyla uygun kredi imkanıyla veya takas imkanlarımızdan yararlanmanız için siz değerli çiftçilerimizi en yakın Aksoy Otomotiv Grup şubelerine çay kahve içmeye bekleriz. Aksoy Otomotiv Grup, Merkez Sanayi Sitesi yanı Sorgun'da. İletişim 0543 893 6171 0532 664 0816.
2: Kanka, şu gelinlik ve fotoğraf işini ne yaptın? Düğüne şurada ne kaldı?
3: Kızım, hiç sorma. Dünyanın yükü kalktı üzerimden. Stüdyo Eva ile Kleopatra gelinlik efsane bir kampanya yapmış. Anında kaptım.
2: İkisi bir arada mı? Nasıl yani?
3: Evet, gelinlik, saç, makyaj, üstüne bir de o bayıldığımız Stüdyo Eva'nın dergi kapağı gibi çekimleri. Hepsi tek pakette. Kleopatra'nın gelinlikleri zaten rüya gibi yapıyor insanı. E fotoğrafçı desen resmen olay.
2: Kızım, hepsi bir aradaysa sen buna kesin bir servet ödemişsindir.
3: Asla. İnanır mısın? Her bütçeye uygun o kadar şahane paketleri var ki. Ama takvimleri hızla doluyormuş. Geç kalmayın. Hemen randevu kapmak şart.
2: İnanmıyorum, süpermiş. Dur ben de şu bizim kuzene söyleyeyim de hemen arasın, kaçmaz bu fırsat.
4: En özel gününüzü şansa bırakmayın. Stüdyo Eva ve Kleopatra gelinlik işbirliğiyle gelinlik, saç, makyaj ve fotoğraf çekimi avantajlı paketlerle sizi bekliyor. Her bütçeye uygun bu rüya gibi fırsatı kaçırmamak için acele edin. Hemen randevunuzu alın. Randevu için Büşra Bozda 0543 413 1091. Ali Yıldız 0533 465 3692.
5: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında.
6: Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu, otomatik yürüyen raylı sistem, şaftlı 2 metreküpten 20 metreküpe kadar, sabit elektrikli yem karma makinesi, yem ezme, yem kırma makinesi, standart veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim A, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com.
7: Boğazlayan'da 50 yılı aşkın güven ve kalitenin adı Yücel Beyaz Eşya, şimdi Boş Boğazlayan şubesiyle hizmetinizde. Yarım asır aşan tecrübesiyle eviniz için ihtiyaç duyduğunuz tüm beyaz eşya ve elektronik ürünleri kalite, güven ve uygun fiyat anlayışıyla tek çatı altında sizlere sunuyor. Yeni Boş Boğazlayan şubemizde sizleri neler bekliyor? Geniş ürün yelpazesi, modern ve ferah mağaza ortamı, hızlı ve güvenilir satış sonrası hizmetler. Adres: Çarşı İçi Hastane Yolu üzeri Yücel Beyaz Eşya Boş Boğazlayan Şubesi. Güvenin, kalitenin ve doğru tercihlerin buluşma noktası Yücel Beyaz Eşya ve Boş Boğazlayan Şubesi.
1: Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun, ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
0: Reklamları dinlediniz.
8: Yozgat'ın sesi Oğuz
9: FM. Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66.

0: Kolçak Metals. Metalde mükemmellik, kalitede liderlik. Demir, profil, NPI, NPU, petek I, köşebent, lama, izli kare, silme, OSB, trapez saç, çatı paneli, cephe paneli, çatı çıkış kapak çeşitleri, modern yağmur iniş borusu çeşitleri, çim çit, panel çit çeşitleri, trapez saç altı keçe çeşitleri, büyük baş ve küçük baş hayvan yemlikleri, izocam, yağmur oluk aksesuarları, metal hırdavat çeşitleri, metal sanayi boyası çeşitleri ve birçok ürün çeşidi Konçak Metal'de. Çatı panellerinde 3 farklı marka, 3 farklı fiyat, 2 farklı renk seçeneğimizle siz değerli müşterilerimize bölgede en uygun fiyata hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sarıkaya'nın Toptan ve Perakende satış noktası Konçak Metal'den fiyat almadan karar vermeyin. Adres Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri İmam Hatip Lisesi karşısı numara 422 Sarıkaya. İletişim Mehmet Konuk 0541 842 2580 Ümit Çakır 0537 679 7496.
1: Akkayalar Mobilya Şoför Nalan'ı sunar.
2: Evet, yatak odaları, yemek odaları, koltuk takımları, kanepeler, halılar, yatak ve bazalarda bol ve zengin çeşitlerimiz, mutfak masaları, orta sehpalar, servis sehpa çeşitleri, beyaz eşya, elektronik ve elektrikli ev gereçleri, efendim buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, ankastre setler, Akkayalar Mobilya'da Bambi Uyku Merkezimizden her 5000 TL'lik alışverişinizde 41 TOK otomobilden birini kazanma şansı da sizleri bekliyor. Bambi Uyku Merkezi Akkayalar Mobilya'dan her 5000 TL'lik alışverişimizde çekiliş kartınızı alın. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıca Bambi'den nakit alımlarda %15 anında indirim ya da kredi kartlarına vade farksız 9 taksit imkanı sunuyoruz sizlere. Nevzat Şener Bulvarı, İş Bankası karşısı Sarıkaya'dayız. Evlenecekler, evini yenileyecekler, çeyize ihtiyacı olan gençler, Akkayalar Mobilya'ya uğramadan geçmeyin.

0: Taş duvarlar sıkar beni gönlüm dağlardan. Devam ediyor birlikteliğimiz Tuvazı'yla. Bir yandan mesajlarımız, isteklerimiz de ulaşmaya devam etsin. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar, teşekkür ederiz, hoş geldiniz. Ankara'dan Rabia Ünal. Akdağ'da bulunan kardeşim Mahmut Yanık için Hava Öğüt'ten Bir Gönlüne Ben Sığmadım parçasını rica ediyorum. Her gün aynı parçayı istiyorsun diyeceksiniz, haklısınız ama kardeşim bu parçayı çok seviyor demiş. Çalarsanız sevinirim. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler. Bu haftayı da böyle kapatalım. Haftaya daha güzel bir şarkısını çalarız. Bir dahaki haftaya. Pazartesiye inşallah. Kolay gelsin abla. Dünyada olan Yunus Aydemir yetimlilerinin Deniz Onsan Şahin için Hiray Zerduş'tan iki günlük dünya parçasını çalar mısınız? İsmail Aydemir. Olur İsmail. İki günlük dünya. Evet, Kayseri Bünyan'da bulunan canım kardeşim Oğuzhan Şahin ve arkadaşı Halil Göç, Muhammed Emin Ahrap, Deniz Yetim, Bilal Habeş Kızılkaya, Mustafa Çetinkaya için Erkan Acar'dan Ayrılıktan Söz Etme Bana Gelsin. Güzel günler yakındır demiş. Hoş geldiniz. İsmail Özdamar, Rıdvan Polat, Atakan Boyraz, biz arkadaş kalamaz mıyız? Gülden Esen, Ömer Ayadam çalarsanız sevinirim. 3 gündür bekliyoruz, çalmıyorsunuz. 3 gündür dinliyoruz bu şarkıyı her gün. Siz herhalde dinlemiyorsunuz. Biz bir daha çalalım, bu haftayı kapatalım böyle. Evet, bende yok o parça arkadaşlar. Akdağ Madeninde bulunan babam İlhan Aydın için Tülay Maceran'dan Haberin Var mı şarkısını istiyorum demiş. Yaman Alp bizlerle, programa dahil dostlarımızdan alıyorum listeye parçamızı. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. Bünyanda bulunan hayatımın aşkı İsmail Eker için Neşet Ertaş'tan Ben Bilmem Onu Beşi. Sanki biz bunu bugün dinlemiştik ya. Olsun, bir daha dinleriz. Gündüz dinlemiştik. Gel yanıma gel. Muhlis Akarsu. Eski bir türkü.
1: Oğuz Efendim.
2: Akkayalar Mobilya şoför nalemi sunar.

akşam böyle erken erken gelenler de olmuş. Böyle baktığınız geç kalıyor tabii istekler. Yetiştiremiyoruz. Erkan abi erken gelmiş. Polis Erkan, Rüzgardan Ne Kimse.

dokunabilsem. Keşke o son bakışı geri alabilsem. Ama biliyorum artık geç kaldım. Sensiz bu dünyada.

güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardım İletişim Ali

0: Demirtaş 0542 798 04 95. Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli, hem uygun fiyat, hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni.
1: Yozgat Kadışehri'nde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehri'nde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehri'nde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehri'ne imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz 0542 342 04 45. Sedat Deniz 0543 764 82 82. Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 60 66 0507 079 21 06.
0: Başkent Road Balance ön düzen servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu road ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, helebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balance ön düzen servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No 8A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 70 5593 0533 359 75 93. Cadde Kokoreç, Akdağ Madeni'nde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544 545 0166.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
0: Yüce zirai aletler imalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat, Sanayi Sitesi D Blok numara 82 Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 10 15 0532 521 10 15.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Yıldızlar mobilya katkılarıyla sürüyor birlikteliği Müslümanızıyla. İsteklerimizi yetiştirmemiz lazım. Oyun havası bu kadar yeter. Evet, bir yandan mesajlarımız ulaşıyor. Selamlar, iyi yayınlar. Ben Ankara Kalecik'ten Mustafa Özkan. Akdağ Madeninde bulunan dostlarım Serkan Uludağlı, Mesut Şener için Müslüm Gürses'ten Hatıralar parçasını armağan ediyorum. İyi yayınlar dilerim demişsiniz. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. İyi akşamlar, iyi akşamlarınız olsun. Ankara'dan Ayşenur, oğlum Cevdet için Orhan Gencebay'dan herhangi bir parçasını çalarsanız sevinirim. Ayrıca onu çok sevdiğimi söyler misiniz? Kolay gelsin demişler. Teşekkür ederiz, hoş geldiniz. Etak Kayalar mobilya katkılarıyla Hava Öğüt yayında.
1: Oğuz efendim.

ヨウスケ転生し王者になる。

Mehmet Akkayalar Mobilya katkılarıyla devam ediyor birlikteliğimiz sunumuzuyla. Yatak odaları, yemek odaları, koltuk takımları, kanepeler, halılar, yatak ve bazalarda bol ve zengin çeşitlerimiz. Mutfak masaları, orta sehpalar, servis sehpa çeşitleri, beyaz eşya, elektronik ve elektrikli ev gereçleri, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, ankastre setler Akkayalar Mobilya'da. Bambu Yük merkezimiz Akkayalar Mobilya'dan her 5000 TL'lik alışverişinizde 41 TOK otomobilden birini kazanma şansı sizleri bekliyor. Alışveriş çekiliş kartınızı alın. Bu fırsatı kaçırmayın arkadaşlar. Ayrıca Bambi'den nakit alımlarda %15 anında indirim. Kredi kartları da vade farksız 9 taksit imkanı da Akkayalar Mobilya'da Bambi Öykü Merkezi'nde sizleri bekliyor. 0544-208-32-33 0544-208-32-33'ten bizlerle iletişime geçebilir. Ayrıntılı bilgi alabilir dinleyenlerimiz. Merhabalar efendim, ben Kayseri'den Cengiz Han Şahin, dünyadaki abim Oğuzhan Şahin adına şarkı istiyorum, olur. Kolay gelsin Nalan abla, Adem Aydemir, Fatih Aydemir, Hüseyin Aktepe, Batuhan Aydemir, Rıdvan Polat için bir parça gönderir misiniz? Kayseri'den Serdar Taş'tan Akra'da bulunan kardeşlerim İlhan Aydın ve Mustafa Yaşar Ercan kardeşlerime, Oğuz FM çalışanları için Müslüm Gürses'ten sadece parçasını rica ediyorum diyor. Bir Müslüm Gürses isteğimiz daha vardı, bunları yan yana yapabiliriz sanırım.

Aytaç abi burada. Hayırlı akşamlar. Kolay gelsin. Ferdi Baba'dan sana benziyor. Çalar mısın aileme? Gökhan kardeşime ve dinleyen herkese armağan ediyorum demiş Aytaç abi. Hoş geldin. Ankara'dan Yaşar Kaptan. Oğlum Cevdet için Edip Akbayram'dan. Herhangi bir parça çalar mısınız? Teşekkürler. Peki. Kayseri'de olan abim Orhan'a selamlar. Unutulanlar hiçbir zaman unutulmazlar. Alem bilsin demiş Anıl bizlerle. Evet, bir yandan mesajlarımız ulaşsın Erkan Acar radyolarımızda.

0: Oğuz FM reklam. Bozkır'ın çiftliğinden kekik kokulu doğal meralarımızda sizler için yetiştirdiğimiz kuzularımızı Tarım ve Orman Bakanlığı izniyle açmış olduğumuz kasabımızda üreticiden direkt halka hijyenik bir ortamda uygun fiyata sizlerin damak zevkine sunuyoruz. Kuzu pirzola, külbastı, kaburga, kuyu tandır veya canlı olarak tüm taleplerinizi karşılayabileceğiniz çiftliğimize sizleri de bekliyoruz. Bozkır'ın çiftliği, Koççağız Köyü, Sarıkaya, iletişim Muhammed Çınar 0541 853 66 40 0541 853 66 40
1: Çiçekler açsın, böcekler ölsün, kırlarda sevgililer elle.
2: Coşeroğlu İnşaat ve Tarım her daim halkımızın yanında. Kaba inşaatınız için aradığınız ne varsa, inşaat demiri, çelik asır, çimento, tuğla, bims ve kiremit Coşaroğlu'nda. Üstelik hafriyat ve nakli işlerinizde profesyonel kadromuzla güvende. Arpa ve buğday gibi tarım ürünleriniz değerinde alınır ve satılır. Kışlık kömür ihtiyacınız için en kaliteli kömür çeşitleri de Coşaroğlu'nda. Coşaroğlu İnşaat ve Tarım. Fikret Coşar ve Oğulları. Baran Caddesi, Karayakup Yolu üzeri Sarıkaya. İletişim 0540 4-772-15-95 0544-772-15-95
3: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153
4: Ceylan Reklam ve Dijital Baskı Merkezi. Her türlü dijital baskı çeşitleri, tanıtım hizmetleri, CNC kesim, kutu harf tabela, ışıklı, ışıksız tabela, totem tabela, branda tabela ve her türlü tanıtım işleriniz için bölgede reklama dair çözüm ortağınız. Ayrıca sepetli platform mincimizi uygun fiyata bizden kiralayabilirsiniz. Ceylan Reklam ve Dijital Baskı Merkezi. Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri, Seç Market karşısı Sarıkaya. İletişim Mustafa Ceylan 0544 772 3004 0544 772 3004
3: Yıldızım Oto. Binek araçlarınız, traktörleriniz, kamyon veya tırınız hem daha seri olsun, hem performansı artsın, hem de daha az yakıt yaksın istiyorsanız çözümü uzaklarda aramayın. Doktor Eku EGR partikül çözümlerimizle EGR egzoz gazı geri dönüşüm valfi arıza çözümü, DPF dizel partikül filtresi arıza çözümü, AdBlue arıza çözümü, DTC arıza kodu çözümleri, hız limit çözümleri, MAP sensörü optimizasyonu, her marka, model, orijinal yedek parça ve tamir bakım servisimizle %100 müşteri memnuniyeti. Yıldızı Moto Atasanay Sitesi A2 Blok numara 11 Sarıkaya. Bilgi için Emre Öztürk 0538 311 44 33 0538 311 44 33 Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plet tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 978 24 48 0536 978 24 48 bünyeninizde var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi yanı. Telefon 0543 805 40 66. Sorgun Şubesi, Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
5: Reklamları dinlediniz. Yozgat'ın sesi Oğuz Erhan.
6: Akkayalar Mobilya şoförün...

gün bugün dem bu demdir. Gel yanıma gel. Ben bilmem onu beşi. Sensin gönlümün eşi. Garip gönlümün güneşi. Gel yanıma gel. Evet, devam ediyor birlikteliğimiz tüm hızıyla. Bir yandan mesajlarımız, isteklerimiz de ulaşmaya devam ediyor. İlk bölümü nihayetlendireceğiz herhalde böyle giderse. Sakiniz. Doğdu mu ne oldu? 19.27 Türkiye'nin saatleri. İlk bölümün sonuna geldik. Dinleyeceğimiz türküyle beraber arkadaşlar, Eser Metal katkılarıyla sizlerleyiz. Haberin var mı? Tülay Maciran yayında.

0: yürürken öldürdün beni, haberin var mı? Dılo dılo, haberin var mı dılo? İyi yayınlar Nalan abla, ben Kayseri'den Zübeyde Yıldız Munyan, Bünyan'da bulunan canım eşim. Seni çok seviyorum, çok geçmiş olsun. Yanında olan arkadaşlarına da teşekkür ediyorum onlar için ve eşim için. Ebru Gündeş'ten Çok Mu Gördünüz şarkısını çalabilir misiniz demiş dinleyicimiz. Alıyorum listeye, çalarız tabii ki. Evet, Kayseri Bünyan'da olan abim Osman Alp'in doğum günü bugün. Doğum gününü kutluyorum. Nice yıllara abim, bu mesajı iletir misiniz ve ona bir şarkı armağan ederseniz çok sevinirim. Şimdiden teşekkürler. Hepsi sizin olsun. Merhaba, ben İsmail Aydemir. Kayseri'den yazıyorum. Rica etsem Bünyan'dan Onsan Şahin adına bir şarkı çalar mısınız? Çalarız. Selamun Aleyküm, kolay gelsin. Ben Osman Saraçoğlu, Yozgat'ta olan kardeşim Hasan Dikmen ve Nizamettin Uçar ve diğer arkadaşlarına armağanım olsun. Enver Yılmaz'dan Can Çiçeğim çalar mısın demişler. Kendime bile Erkan abi sesi.
1: Anlatamadım. Eser metal, şoför nalemiz.

0: kimse bilmez ne yaşadım. Yine güzel bir istek parçasıydı, mekanlarımıza konuk ettik. Evet, Eser Metal katkılarıyla huzurlarınızda hizmetine dair tüm ihtiyaçlarımızı toptan fiyatına perakende de alabildiğimiz bölgenin en uygun fiyatlı, en bol çeşitli demir toptancısıyız. Demir saç, profil, boru, trapez, çelik çatı malzemeleri, hırdavat çeşitlerimize demirle ilgili neye ihtiyacınız olursa önce Eser Metal'den Samet Cengiz'den isteyin. Eser Metal Sorgun'da, Eser Metal Sarıkaya'da hizmetinizde. Sanayi Sitesi Turkdöz Ağ Bulvarı Sorgun'dayız. 0501 066 7066. ...0536-986-3944... iletişim hattımız arkadaşlar. Evet, Eser Metal'den bölge halkımız için bir hizmet daha var. Sarıkaya'da eski sanayi sitesi karşısında kurduğumuz imalathanemizde trapez sac üretimi, çatı sacı üretimi, 1 milimetreden 30 milimetreye kadar plazma kesim, apkant kesim ve bükümle metale dair tüm işlemleri ayağınıza kadar getirdi Eser Metal.
1: Orhanlar Yapı Mimarlık ve Mühendislikten Çayıralan'da ilk ve tek. Çatısında GES'le kendi elektriğini üreten, elektrikli araç şarj istasyonu bulunan, kapalı otoparklı, 155 metrekare, 3+1 22 adet ultralüks daire ve 2 dükkandan oluşan, giyinme odası, ebeveyn banyosu, kileri, modern iç tasarımı ve birçok özelliğiyle yaşam kalitesi yüksek detaylar sunan projemizde son kalan ultralüks dairelerimiz sizleri bekliyor. Plan, proje, anahtar teslim, inşaat, tadilat ve dekorasyon işlerinizde modern hizmet anlayışımızla alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Orhanlar Yapı Mimarlık ve Mühendislik Limited Şirketi, Cumhuriyet Caddesi, Eski İş Bankası yeri, Çayıralan, Yozgat. Mimar Çağrı Orhan, 0542 454 3944. İnşaat Mühendisi Osman Orhan, 0506 136 1162. Don't listen to me.

gözü kör olsun. Bu aşkın gözü kör olsun. Bu sevda oyunu artık son bulsun. Hayırsız sevgili sen nasıl kulsun? Arayıp beni mi buldun sadece? Sadece isimli şarkısı sevgili Müslüm Gürses yorumu mekanlarımıza konuk oldu. Evet, Eser Metal katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz son hızıyla bir Orhan Gencebay şarkısı yayında.

0: Gör seni olsun.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.
2: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66
3: Eser Metal şoför Nalan'ı sunar.

0: laleler baharı müjdeliyor.
1: Müjdeliyor rengarenk güzellikler.
0: Rengarenk güzellikler tıpkı sana benziyor. Ferdi Tayfur yorumu yine güzel bir istek parçasıydı. Esen Metal katkılarıyla sürüyor birlikteliğim ustamızıyla. Metal'e dair tüm ihtiyaçlarımızı toptan fiyatına perakende de alabildiğimiz bölgenin en uygun fiyatlı, en bol çeşitli demir toptancısıyız. Demir saç, profil, boru, trapez, çelik çatı malzemeleri, hırdavat çeşitlerimizle demirle ilgili neye ihtiyacınız olursa önce Esen Metal'den Samet Cengiz'den isteyin. Atasanayi sitesi E blok numara 1 Sarıkaya'da merkez şubesiyle hizmetinizde. 0500 36 986 39 44 iletişim hattımız. Sanayi sitesi Turgut Özal Bulvarı Sorgun'da bir diğer şubemiz 0501-066-7066. Sorgun iletişim hattımız. Evet, Eser Metal'den bölge halkımız için bir hizmet daha. Sarıkaya'da eski sanayi sitesi karşısında kurduğumuz imalathanemizde trapez sac üretimi, çatı sac üretimi, 1 mm'den 30 mm'ye kadar plazma kesim, afgant kesim ve bükümle metale dair tüm işlemleri de ayağımıza kadar getirdik. Selamlar Nane Hanım. Dün yetişmemişti Naşide Göktürk'ten Sakın Ha ya da Yüreğim Rehin parçasını istiyorum. Tercihi size bıraktım. Naşide Göktürk sevenlere, Ayteç abiye ve sizlere gelsin demiş Gökhan Malkoç bizlerle. Programa dahil dostlarımızdan hoş geldiniz. Hocam ses kaydını yayınlarsanız mutlu olurum, seviniriz demişsiniz. Tamam. Birazdan yayınlayacağım.
2: Nalan abla ben Aytu. Dünyadaki dayım Sercan Çıtak için En Yıldız Dil Beden Seveyim Ama Güvenemem şarkısını istiyorum.
0: Tamam.
2: Dayı en kısa zamanda yanımızda ol.
0: Dayı en kısa zamanda yanlarında ol. Severim ama güvenemem ki istedi. Yıldız Dil Beden hemen alalım listeyi.

0: görecek günler var daha. Aldırma gönül, aldırma. Bir Edip Akbayram yorumuydu. Fatma Hanım hoş geldin.
1: Hayırlı akşamlar Nalan'cığım.
0: Hayırlı akşamlar
1: ben
0: olsun.
1: Ben senden vazgeçtim sanmayı istiyorum. Bu sizlere Oğuz efendim dinleyicilerine gelsin. Bu arada ben evime döndüm. Şu anda yürüyüş yapıyorum. Kayseri'deyim. Hayırlı yanlar canım.
0: Vazgeçtim sanmayı.
1: Vahap söylüyor da soyadını getiremedi canım.
0: Hemen bakıyorum. Alıyorum listemize. Hoş geldiniz. Memleketinize de, radyomuza da hoş geldiniz. Evet, dünyadan mesajlarımız, isteklerimiz ulaşıyor. Şöyle bir bakalım kimler nerelerden bizler. Bir sesli mesaj yayınlayacağız demiştik. Hemen alalım onu da.
2: Durdurum gide zamanı.

merhabalar, hayırlı yayınlar. Ben Ankara'dan Ahmet Yanık. Sıradaki tüm şarkılar Yozgat'ta bulunan kardeşim Mahmut Yanık ve ortamında bulunan arkadaşlarına, hepsine selamlarımla olsun demiş. Selamünaleyküm hocam. Akdağ Vadisi'nde bulunan Hasan Söylemez'e bir parça söylesem yayınlar mısınız? Eda Doğanay'dan Yüzün Gülmesin. Merhabalar, ben Bülent Korkmaz. Öncelikle iyi yayınlar diliyorum ve sizden Ferdi Tayfur'dan Söz Veriyorum adlı parçasını çalmanızı rica ediyorum. Saygılar, iyi yayınlar demiş Bülent Korkmaz. Hoş geldiniz, alıyorum listeye parçanızı. Evet, Uğur Şahin, Oğuzhan Şahin ve babam Lütfi Şahin'e sıradaki parça gelsin. İletirseniz sevinirim peki.

0: Ebru Gündeş hiç çok mu gördünüz? Yine güzel bir istek parçasıydı. Evet, demir saç, profil, boru, trapez, çelik çatı malzemeleri, hırdavat çeşitlerimizle demirle ilgili ne ihtiyacınız olursa önce Samet Aydan, Samet Cengiz'den isteyin. Sanayi Sitesi Turgut Özal Bulvarı Sorgun'da, Ata Sanayi Sitesi E-Blok numara 1 Sarıkaya'da hizmetinizdeyiz. Eser metal toptan fiyatına perakende alışveriş yapabileceğiniz bölgenin en bol çeşitli, en uygun fiyatlı demir toptancısı. Evet, Sarıkaya'da eski sanayi sitesi karşısında kurduğumuz imalathanemizde trapez sac üretimi, çatı sac üretimi, 1 mm'den 30 mm'ye kadar plazma kesim, upcut kesim ve bükümle metale dair tüm işlemleri de ayağınıza kadar getiriyoruz. İyi akşamlar, Kayseri'den Bahriye ben. Bahriye hoş geldin. Kardeşim Serkan Beran ve onun arkadaşları Mustafa Karaşahin, Ekrem Soyar, Batuhan Ateş size Hava Öğüt'ten bir parça çalarsanız seviniriz demişler. Karanlık çökerken pencereme mum ışığında izliyorum kendimi. Bu şarkı biraz önce çaldı, söyleyen sanatçıyı merak ediyoruz. Söylerseniz seviniriz demiş Vural Avcı. O şey yapay zeka polis Serkan abi istedi onu. Neydi şarkının adı? Böyle yaz çıkar. Google'a yaz çıkar. Evet, Yozgat Aktağ Madeni'nde olan Beytullah Arslan'a en güzel parçalar armağan olsun. Seni çok seviyorum, kurban olduğum. İyi ki varsın, iyi ki varsın demiş Pınar Sarı. Merhabalar Oğuz Efem ailesi. Ben Songül Gezer. Kayseri'de bulunan oğlum Serhat Gezer için ve arkadaşları için Hüseyin Kağıt'tan bu sefer de bu şehri yakmaya geldim. Yayınlarsanız memnun oluruz. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Kısa bir aramız var. Naşide Göktürk'le devam edeceğiz sonra.
1: Oğuz Efem reklam. Aksoy Otomotiv Grup olarak Same Deut traktör ve biçer döverleri Yozgat Bölge Bayiliğimizden sonra Tokat Bölge Bayiliğimizi de bünyemize katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi tercih eden tüm müşterilerimize teşekkür ederiz. 45 beygirden 340 beygire kadar yepyeni Same Deut far serisini keşfetmek, avantajlı tekliflerimiz 0 faiz, 0.99 faiz ve 1.99 faiz oranlarıyla, uygun kredi imkanıyla veya takas imkanlarımızdan yararlanmanız için siz değerli çiftçilerimizi en yakın Aksoy Otomotiv Grup şubelerine çay kahve içmeye bekleriz. Aksoy Otomotiv Grup, Merkez Sanayi Sitesi yanı Sorgun'da. İletişim 0543 893 61 71 0532 664 08 16.
2: Cengiz Otomotiv yedek parça ve yağ değişim servisi. Araç sahipleri, yedek parça ihtiyaçlarınızı uzaklarda arama derdine son. Cengiz Otomotiv'le her marka model araçlarınız için bol çeşit ve uygun fiyatla bizden fiyat almadan aracınıza yedek parça almayın. Yeni yağ değişim merkezimiz, oto tamir ve 7/24 yol yardım çekici hizmetlerimizle siz değerli hemşerilerimize bir telefon kadar yakınız. Servis ve çekici hizmetleri WhatsApp hattımız Cengiz Han yazır 0541 579 3527. Yedek parça WhatsApp hattımız Muhammed Taha yazır 0544 740 63 37. Ata Sanayi Sitesi Sarıkaya Yozgat. Duldalar Arçelik ve Şefir mağazası yenilenen yüzüyle yeni yerinde hizmetinizde. Arçelik beyaz eşya ve küçük ev aletleri, Şefir züccaciye ürünleri, Grundig ve Brown kişisel bakım ürünleri, kaçırılmayacak fırsatlar ve yüzünüzü güldürecek fiyatlarla sizleri bekliyor. Duldalar Arçelik ve Şefir mağazası Orhan Dulda, Nevzat Şener Bulvarı İş Bankası karşısı Sarıkaya. İletişim 0354 503 72 62. Kampanyalardan haberdar olmak için Duldalar Arçelik Instagram hesabımızı takipte kalın. Fırsatları kaçırmayın.
3: Vizyon Cephe Alüminyum Sistemleri olarak yapılarınıza estetik bir görünüm kazandırmaya devam ediyoruz. Her türden binalarınız ve projeleriniz için kompozit cephe giydirme, alüminyum kapı ve pencere sistemleri, Fırat Pembayiliğimizle PVC kapı ve pencere sistemleri, cam balkon, kepenk, panjur, sineklik işleriniz için bize ulaşabilirsiniz. Cam balkon kampanyalı fiyatlarımızla bizden fiyat almadan karar vermeyin. Vizyon Cephe Alüminyum Sistemleri, Ata Sanayi Sitesi D Blok numara 14 Sarıkaya Yozgat. İletişim 0555 886 6601 0542 684 54 48.
2: Tekinoğlu İnşaat ve Hafriyat. İnşaatta sağlam temel, hafriyatta profesyonel çözüm. Kiralık kepçe ve 22 tonluk paletli makinelerimizle her türlü büyük ve küçük işlerinizde işinize uygun araçlarımızla verimli bir şekilde çalışıp zamandan ve paradan tasarruf etmenizi sağlıyoruz. Tekinoğlu Hafriyat'la işleriniz hızlı, güvenli ve çevreye duyarlı olarak ilerler. Baran Caddesi Kaplıca Taksi Durağı karşısı numara 27 Taksim 2 Sarıkaya'dayız. Tüm çevre ilçelere, köylere hizmet vermekteyiz. Hemen arayın, sahanıza güç gelsin. İletişim Kenan Tekin 0533 684 8101 Mikail Yazanel 0531 420 6932. Herkes kampanya yapar ama en iyisini şok fiyatlarla Enha Home satar. Enha Home'da rattan bahçe takımı 20 bin lira. Üstelik UV ısı dayanıklı ve 2 yıl garantili. Salıncak çeşitleri 3500 liradan başlayan fiyatlarla. Balkon ve bahçe takımları 8500 liradan başlayan fiyatlarla. Mutfak masa takımı en uygun kampanyalı fiyatlarla. Oturma grubu set halinde 33 bin liradan başlayan fiyatlarla. Peşin fiyatına vade farksız 12 aya kadar taksit seçenekleriyle. Tüm ilçelerimize ve 81 ile teslimatta Enha Home'da. Enha Home, Sorgun'da İmam Hatip Caddesi Küreyapı sitesi karşısında hizmetinizde. İletişim Nurullah Karakuş 0554 564 52 44 enha.home mobilya Instagram adresimizden bizi takip etmeyi unutmayın.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Eser Metal, Şoför Nalan'ı sunar.

Naşide Göktürk, Sakın Ha isimli çalışması yine güzel bir istek parçasıydı. Umut Akdağ Madeninden aramızda, Akdağ Madeninin tüm Oğuz Efem ailesine ve dinleyicilerine iyi akşamlar dilerim. Umut hoş geldin. İyi akşamlar Nara Hanım, iyi yayınlarınız olsun. Dünyada bulunan yeğenim İsmail Özdamar ve abileri Rıdvan Polat, Atakan Poyraz, Halil Güç, Almancı Tekine, Halil abi neredeysen çık gel özledik seni. Hüseyin Kağıt'tan Bu Kez Bu Şehri Yakmaya Geldim parçasını istiyoruz. Seni bekliyoruz, çalarsanız seviniz demişler. Evet, Eser Metal katkılarıyla sürüyor birlikteliği Müslüm hızıyla. Demir, saç, profil, boru, trapez, çelik, çatı malzemeleri, hırdavat çeşitlerimizle demirle ilgili ne lazımsa toptan satışımız ve toptan fiyatına perakende satışlarımızın sanayi sitesi Turgut Özağ Bulvarı Sorgun'da, Ata Sanayi Sitesi E Blok numara 1 Sarıkaya'dayız. 0501-066-7066 0500-36-986-3944'ten bizlerle iletişime geçebilir. Ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. Evet, trapez sac üretimi, çatı sac üretimi. 1 milimetreden 30 milimetreye kadar plazma kesim, upkant kesim ve bükümle metale dair tüm işlemleri de ayağınıza kadar getirdiği Eser Metal. Sanayi sitesi, eski sanayi sitesi karşısında imalat hanemizde. Evet, şöyle bir bakalım, sesim iyiden iyiye bozulmaya başladı. Bu vantilatörler çarpıyor insan. Klima çarpıyor, vantilatör çarpıyor, soğuk su bozuyor. E ne yapacağız ya? Kışın bu kadar hastalanmadık ya. Yazın daha çok nem kapıyorum. Nedense havadan nem kapıyorum. Bugünü çıkarırız, ne kaldı şurada? Vazgeçtim sanma Vahap Doğan. Sevgili Fatma Hanım'ın seçimi Kayseri'de yürüyüş yapıyor şu anda. Hadi hava kararmadan olacak.

0: güvenemem ki. Yıldız Tilbe. Ne güzel bir şarkıydı. Özlediğimiz çalışmalarından biri. Merhabalar Nalan ablacığım. Merhabalar Nur Çayıralan'dan aramızda. Yasin Yaşlı dargınım dünyaya giderim çalar mısın? Hasret kaldım gülüşüne güllere demiş parantez içinde. Zaman yeterse Ankaralı Namık'tan dur diline sevgilim de. Olur tabii. 7 saniye bir video kaydımız var. Adımlarını çekmiş Fatma Hanım Kayseri'den bizlerle. Vallahi hızlı hızlı gidiyoruz eve. Tamam artık akşam oldu. Yeter hava kararmaya başlamış. Sokak lambaları yanıyor Kayseri'de. Evet nerede kalmıştım? Bir Ferdi Tayfur sözüm vardı. Hemen onu göndereyim. Söz veriyorum. Buyurunuz.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
2: Eser Metal, şoför Nalan'ı sunar.

0: 내 손.
1: 사마빌 수준과 기침했다는 제네 여진내기 내 손캐스 바꾸마야 갤디 생인 올란 게리 인제된 인제

belki de inanırdın. Sen de günün birinde kalbimi söke söke ellerine verseydin. Yeri göğü var eden sebepler zincirinde aşktan yana ne varsa yüreğine serseydim. Günlerine yıl oldum, yıllarını asırdım. Hiç yazmadığın şiir, çözemediğin sırdım. Ayağının altında.

0: Hüseyin Kağıt Bayram Mecit Yakmaya Geldi isimli çalışmasıydı. Nasıl yapalım, nasıl yetiştirelim ya? Şimdi bir Ankaralı namık yapalım öyleyse.
1: Aşkını dert etme kendine.
0: Mustafa Yeniçeritek Sorgun'dan aramızda. Nalan Hanım merhabalar, hayırlı akşamlar diliyorum demiş. Ümit. Ben Yozgat Sorgun'dan Mustafa Taşkan Sorgun Yeniçeritek'te. Çeritek'ten aranızdayım. Mesut Çelebi'den Bombalanmış Şehir Gibiyim parçasını sizden rica ediyorum. Bu parçam şoför Ercan abime, Samet abime gelsin, formen Gazi abime ve tüm şoför ve operatör arkadaşlarımıza armağan olsun. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Arabaların başında, radyonun başında sizleri bekliyoruz.

0: İnanmıyorum.
1: Evet, Eser Metal katkılarıyla hazırlayıp sunduk bu bölümü. Artık yavaş yavaş bugünlük de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Dilara aramızda. Kayseri'de bunlar Resulcan Erdem'e Şevki Kayapınar'dan Aldırma parçası armağan olsun demiş. Artık yavaş yavaş bugünlük de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Dinleyen dinleten, daire ona eşlik eden, katılan katılamayan, uzak yakın, kulak misafirliği eden tüm dostlarımıza sonsuz teşekkürler. Bunu saymayalım arkadaşlar. Pazartesi günü sabah saatler 9'u gösterdiğinde 9.12 kuşağında. Allah nasip kısmet ederse yeniden görüşelim şimdilik. Hoşçakalın.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetix, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Yozgat Kadışehri'nde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehri'nde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehri'nde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehri'ne imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz 0542 342 0445. Sedat Deniz 0543 764 82 82. Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı ile geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 60 66 0507 079 2106.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeninde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeninde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
1: Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar. Modern, şık ve ergonomik ofis mobilyalarıyla iş yerinizi baştan yaratın. Yönetici takımları, çalışma masaları ve koltukları, toplantı masaları, bekleme grupları ve dolap sistemleri, özel ölçü ve özel tasarım, hızlı teslimat ve profesyonel montaj. Sorgun'daki showroom'umuzu ziyaret edin, farkı yerinde görün. Adres: Bedir Baba Mahallesi, Sivas Bulvarı 75 Taksim A, Mermerciler Kavşağı, Sorgun. Instagram: Ofisim Furniture. Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar. Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler, kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği, vücut analiz cihazımız ve birçok hizmetimizle sizleri de ücretsiz ön görüşme için ofisimize bekleriz. Diyetisyen Esma Nur Yüce Beslenme ve Diyet Danışmanlığı. Adres: Ahisavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 2717. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim: Umur Murat 0546 468 6638, Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres: Sanayi Sitesi E-Blok numara 83 Akdağ Madeni.
3: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancarsu motorları, Stil, Dolmar, Eco, Oleamec, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eco motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim: 0549 502 0066 0539 823 4599.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

yağmurlar yağar ya. Hani o kar yağdıktan sonra bir tipi, bir buzlanma meydana gelir ya. Hani o buzların içerisinden bir tane kar çiçeği başını gökyüzüne kaldırır, ben buradayım der ya asice. Hani o kar çiçeğini avucunuzun içine alırsınız, o solmasın, o ölmesin diye onu öyle sımsıcak, öyle sevgiyle saklarsınız ya. Seni yüreğimin en güzel köşesinde o kar çiçeğini tutar gibi seviyorum. Sen, sen bir tanem. Çünkü ben sensiz hiçbir işe yaramıyorum. Hiçbir işe yaramıyorum.

0: dünyanın her yerinden dinlemek için www.oğuzefem.com.tr. oğuzefem.com.tr.
1: Fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni. Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında. Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin, aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardımı İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495. İlçemizin tanınan ustası Murat Vural, Bay Fön erkek kuaförüyle yeni yerinde kapılarını açtı. Yarım asra yaklaşan deneyim, usta eller ve profesyonel dokunuşlarla şimdi yeni adresinde modern konseptiyle sizleri bekliyor. Şıklığına ve bakımına önem veren erkeklerin adresi Bay Fön erkek kuaförü, 2. Sakarya Caddesi, numara 48A, Akdağ Madeni. İletişim Murat Vural, 0531 850 33 02, 0531 850 3302.
2: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153, 0536 671 1153.
3: Gülpar Renault'da ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar, ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. Birinci şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13. Velikgazi, Kayseri. Telefon 336 24 27. İkinci şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki, 12. kilometre. Telefon 311 54 14. Velikgazi, Kayseri. Pazar günleri açığız.
2: güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut, telefon 0501 140 6606, Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu üzeri, Şok Market Yanı, telefon 0532 489 6640, Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı, telefon 0543 805 40 66, Sorgun Şubesi, Sanayi Camii Yanı, Esport AVM 6, telefon 0544 813 40 66, Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında, telefon 0533 352 78 90, Akü spotçudan değil, Akü, Akücüm Akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
4: Reklamları dinlediniz.
1: Tüzgen İnşaat Limited şirket sponsorluğunda programımız devam ediyor.
5: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: var yar. Her şeyin bir ilki, bir sonu var. Malum sen benim ilkimdin. Bak şimdi de sonum oldun. Eyvallah, eyvallah, eyvallah.
1: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gece'de.

Süzgen Grup, İnşaat Müteahhitlik, İnşaat Malzemeleri, Nakliye ve Harfiyattan Bahar Kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya triplex ev gibi anahtar teslimi, tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyalarımızdan yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37. Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev, veranda, bungalov, tiny house, kış bahçesi, havuz yapımı, kamelya, çelik çatı, bahçe duvarı, çim, çit çekimi gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde bir telefon kadar yakınız. 0544 524 73 37.
1: En iyi şarkılar Oğuz FM Gece.

Akdağ Madeni'nin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saç Metal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç paner bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımız da başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeni'nde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16.

0: 0535 394 16 68.
1: Cadde Kokoreç, Akdağ Madeninde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544 545 0166.
2: Efsaneleşen LS Traktör Yanmar güvencesiyle yeniden Türkiye'de, Alıç Otomotiv güvencesiyle de Yozgat'ın tamamında. 35 beygirden 105 beygire kadar 8 farklı modelimizle performans, manevra kabiliyeti ve ekonomik yakıt sarfiyatıyla katkı payı olmadan 0 faizli, 3 yıla kadar geri ödemeli ya da 0.99 veya 1.99 faiz oranlarıyla şimdi LS Traktör sahibi olmanın tam zamanı. Avantajlı kampanyalarımızdan faydalanmanız için LS Traktör Yozgat Bölge Bayi, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni ve tüm ilçe bayilerimize çay kahve içmeye bekleriz. LS Traktör, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni Merkez, İstiklal Caddesi, numara 145A, Akdağ Madeni. Akdağ Madeni Şubesi 0533 543 9763. Sarıkaya Şubesi 0538 850 9177. Sorgun Şubesi 0544 838 9720.
1: Hurdalarınız değer kaybetmesin, İlyasoğlu Metal ile kazanca dönüşsün. Sorgun ve çevresinde 20 yıllık tecrübe ve çevre lisans belgemizle hizmetinizdeyiz. Fabrika hurdası, kablo hurdası, bakır hurdası, şantiye hurdası ve her türlü hurdalarınızı değerinde alıyoruz. Ödemenizi nakit ya da banka havalesiyle yapıyoruz. İlyasoğulları Metal, eski buğday pazarı yanı Sorgun'da. İletişim İsmail Uzun, 0532 593 98 94, 0532 593 98 94. İlyas Oğulları Metal. Geri dönüşümde güvenilir adresiniz.
3: Eski sobalar, somyalar, ranzalar, develer, demirler, hurdacı geldi, hurdacı.
4: Can severler, mühendislik ve müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje. 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat Mühendisi Fahrettin Cansever. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik.
5: Reklamları dinlediniz.
6: En iyi şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. 74 yaşındaki Satı Alp Yıldız, 2013'te vefat eden eşi Hacı Duran Alp Yıldız'ın yaklaşık 3000 kitaptan oluşan kitaplığını köyünde özenle koruyor, bakımını yapıyor ve emaneti oğluna bırakmayı planlıyor. Çekereğin Kayalar Köyü'nde vatandaşlar doğal kaynak suyuyla halı, kilim ve yollukları geleneksel yöntemlerle yıkamaya başladı. Traktörle getirilen halılar deterjanla fırçalanarak temizlenip kurutuluyor, kullanıma hazırlanıyor. Yozgat Barosu, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Ramiz Erinç, Sakan ve İç Anadolu Bölgesi Baro Başkanlarını Çamlık Otel'de ağırlayarak mesleki sorunlar ve işbirliği konularını ele aldı, verimli kararlar aldı. AK Parti en düşük emekli aylığını 23.552 TL'ye yükselten kanun teklifini TBMM'ye sundu. Teklifte turizm tesislerine prim desteği, kamu personel atama şartları ve kültür sektörü destekleri de yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarım ekosisteminde kadın ve genç çiftçilere kredi limitlerini artırarak destek verdi. İklim krizi ve çevre kirliliğinin bedelini ödediğimizi vurguladı, terörsüz Türkiye sürecine değindi.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bbugün dolar 46 lira 81 kuruştan, gram altınsa 6330 lira 24 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: Fenerbahçe yeni sezon öncesi Mert Hakan Yandaş'la bir yıllık sözleşme yeniledi. Transfer çalışmalarını hızlandırdı. 2026 Dünya Kupası son 32 turunda İsviçre Cezayir'i 2-0 yenerek son 16 turuna yükseldi ve rakibini bekliyor.
1: Hava durumu.
2: Yozgat'ta bugün parçalı ve az bulutlu hava, öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte en yüksek sıcaklık 28 derece olacak. Sorgun'da bugün parçalı ve az bulutlu hava, öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte en yüksek sıcaklık 29 dereceye ulaşacak. Sarıkaya'da bugün parçalı ve az bulutlu hava, öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte en yüksek sıcaklık 27 derece olacak. Akdağ Madeninde bugün parçalı ve az bulutlu hava, öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte en yüksek sıcaklık 27 dereceye çıkacak. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi, lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun, ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim, Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: Unutulmayan şarkılar, Oğuz FM Gecede.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Hayallerinizi inşa ediyoruz. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. 0544 524 73 37.
1: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: evinizi güzelleştirecek halılar burada.
1: Nerede mi? Tabii ki Perdeciğim Home Concept Halı Evi'nde.
0: Kesme yolluk mu lazım? Ölçünü geçir, istediğin kadar kestir.
1: Modern, klasik, spor, her zevke ve her eve uygun halı çeşitleri bizde.
0: Üstelik kalite yüksek, fiyatlar çok uygun.
1: Perdeciğim Home Concept. Halıda kalite, yolluk çeşitlerinde özgürlük.
0: Perdeciğim AVM Akdağ Madeninde İstiklal Caddesi Hamlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 0312 0536 715 8877.
0: Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu

0: kalitesi, standart veya kişiye özel, istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim A, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
1: Reklamları dinlediniz.
2: En güzel şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi hayırlı yolculuklar diler.
1: Unutulmayan şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: Süzgen inşaat malzemeleri. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güvenilir hizmetle kereste almadan önce mutlaka bize danışın. Çam kereste, ladin kereste, selvi kereste. Her ölçüde 5'e 10, 10'a 10, üçlük, dörtlük kalıp tahtası, çatı tahtası çeşitleri, bims, tuğla, kiremit, kum, çatı şiltesi, membran, inşaat çivisi ve tel çeşitleri, inşaat demiri çeşitleri, dış cephe köpüğü, yalıtım malzemeleri ve daha birçok ürünle hizmetinizdeyiz. Şok kampanyalar ve uygun fiyatla 50.000 TL ve üzeri alışverişimize özel çekilişe umre hediyesi ve sürpriz hediyeler. Süzgen İnşaat Malzemeleri, İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. İletişim 0544 524 73 37 0544 524 73 37.
1: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: Yozgat Kadışehri'nde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehri'nde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehri'nde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehri'ne imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz 0542 342 0445. Sedat Deniz 0543 764 82 82.
1: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi Karşısı, Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı, Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.

dilim. Küçücük dünyamda bir bilsen seni. Görünmez yazıyla yazdım kalbime.

Hiç düşünme, endişelenme. Bunca sene sonra bile beni ilk bıraktığın yerdeyim. Geçen senelerin izleri var yüreğimde ve kalbim daha yavaş atıyor artık kuşkusuz. Ellerimde nasır, gözlerimde hüzün. Sen olsaydın beni bırakmazdın susuz uykusuz. Benim için korkma baba, endişe etme. Askerlikte yaptım, evlilikte. Çok görmesem de seni merak etme neredeyim. Yıllar geçti, ömür bitti. Ben beni ilk bıraktığın yerdeyim. Vefasızlar Caddesi, İhanet Sokak. Düşsüzler Apartmanı, asma kat. Adresim belli, şehrimi sorma. Hiç düşünme abla ne haldeyim. Ben senin acılarını gömdüğün yerdeyim. Yağmurun ellerinde, çöllerin göbeğindeyim. Aklına geldiğimde uykusuz kalma abi. Bir telefon açıp sorma ne haldeyim. Emin ol, beni ilk ben yaptığın yerde. Eski aşk, yeni sevda, son yangın. Bir bilsen şu anda ne haldeyim. Seninki hançer değil, kıymıkmış meğer. Çekip gittiğin için çok sağ ol. İnan, şimdi daha iyi bir yerdeyim. Beynimin yarısı, hayatımın tamamı. Ruh ikizim, can yoldaşı. Sen bile bulamadıysan beni, bana yazık. Dosta fısılda, düşmana hiç anlatma. Ben Oğuz Ali'ni arayacağım en son yerdeyim.

0: Forum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisinde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, bizim toptan yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Unutulmayan şarkılar Oğuz FM Gecede.

0: Tüzgen İnşaat Limited şirketi sponsorluğunda programımız devam ediyor.
1: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: Süzgen İnşaat Limited Şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. İletişim Müteahhit İsa Süzgen. 0544 524 73 37.
1: Unutulmayan şarkılar Oğuz FM Gece'de.
2: Son vapurda ayrıldı limandan. Son tren içimi çizip de geçti. Bir bir ışıkları söndü odalarında. Kapılar gözlerini uykulara kapadı. Yârim, yağmur yüreklim, uyuyor musun?

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardım İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495. Cadde Kokoreç, Akdağ Madeninde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 544 545 0166.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Süzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız sona erdi.
3: En iyi şarkılar Oğuz FM Gece'de. Oğuz FM Gece'de.

0: delisin. Unutulmayan şarkılar Oğuz FM Gece'de. Oğuz FM Gece.
1: Ben ona portakal çiçeği derdim.

yaprakları dökülen portakal çiçeğimsin sen. Ben bu aşkın uğruna nelerden vazgeçmişim,

portakal çiçeğim gel. Gel, gel, hadi gel, gel, yalvarırım portakal çiçeğim gel. Özlemeye doydum sana, acıktım

uykularım kaçıyor, tutuşuyor özlemlerim. Toprakta suyu bulan kök gibi sarıl bana, hasretin acemisiyim. Biliyor musun beni, tek sen gördün ağlarken, farklısın öylesine. Hadi gel sevişelim, gel portakal çiçeğim, bekledim yeterince. Gel, gel, gel, gel, portakal çiçeğim, gel. Gel, gel, hadi gel, portakal çiçeğim, gel. Özlemeye doydum sana, acıktım artık. Ölümlere doğmakmış bu hasret ayrılık. Beni yalnız bırakmıyor,

0: Gülpar Renault'da ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. 1. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13. Velikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. 2. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. Kilometre, telefon 311-54-14. Velikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
1: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut, telefon 0501-140-6606, Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı, telefon 0532-489-6640, Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı, telefon 0543-805-4066. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544-813-4066. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533-352-7890. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
2: Reklamları dinlediniz.
3: En seçkin türküler, radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
4: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese kulak verin.
1: Akdağ Oğuz Efendi.

Ateş düşürdü canımı. Adaletsiz bu ayrılık. Ben hep gözlerinin karasında yaralı ve çaresiz kaldım. Yalnızlığın yol ayrımında. Ömrümü sevdamıza adadım. Hep bir umut, hep bir ışık aradım. Ama nedense bir türlü bulamadım. Sevmek yalnızlık mıydı? Hasret çekmek miydi? Bilemedim. Ama bunu bil ki seni ben hep sevdim. Hem de çok sevdim Munzur'u.

en seçkin türküler radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi. Şu anda Oğuz Efendi

0: Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese kulak verin.
1: Akdağ Oğuz Efendi.

0: en seçkin türküler, radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
2: Akdağ Oğuz Efendi.

0: en seçkin türküler, radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Kulağınız Oğuz Efendi olsun. Akdağ Oğuz Efendi.